avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

ishlar qatoriga kirgizilganligi to'g'risidagi qonun belgilamini aniq ko'rsatib berdi. Ko'p qatim orqama orqa yuzdurani fikr almashtirish orqali 505 ming yuan ish haqi 1-1 har bir dehqon ishlamchilarining hisobotiga to'liq yetkazildi. Kiman 25-nji ýyly täwalaşgyçy 166 adamga ýetadigan deýilýän çetişlik somma 38 million 960 000 ýuan bolgan qarz majrasy Wen Yuhongyň aldyga geldi. Wen Yuhong ziddiýetini önümli hel kılıp, ammanın kanunlyk hukuk menfaatini gowdaş üçin derhal başlamçylyk bilen murasa mahsus bäni täşkilläp, o da 50 nejçe gün murasa kılıp, qayta-qayta rad kılınsymy, qayta-qayta işik aldygy beriş arkalyk ahyrda barlyk alaqadarlar yarışış kelişimi hasıl kılıp, dava hakkıdıla ammanın 900 min yuanda artıq pulun tecep verdi. Ve Nyokon zediyetini murasa kılış hizmetinden çoğunkır kanat yaydırgandan başka, baştan ahire kıyınçılığı ba, amma girişte bağlap, küçük-küçük sahavetlik işleri bilen ammanın könlünü illetti.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolada talay uçur işler boludu. Ata anımızın bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkünçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevabı erişkəllikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi küçürğallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Hürmet radio anlayıcı dostlar, emni hava rayda malumat anlatımız. Ürümçide 7. ayının 9. günü gündüzün gece geçe ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 21-28 Celsius gradus geçe. Ürümçide 7. ayının 10. günü gündüzün gece geçe hava bulutluk. Temperatura 21-30 Celsius gradus geçe. Ürümçide 7. ayının 11. günü gündüzün gece geçe hava bulutluk bulup keyin ejiladı. Temperatura 22-33 Celsius gradus geçe buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlar, amdi Abdunum rayonimizdagi 16 shaharning avariya ma'lumotini anglatamiz. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 21-28 Celsius gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi, temperatura 20-29 Celsius gradusgacha. Chechakda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 18-32 Celsius gradusgacha. Qo'ljira o'tral yomg'ir yog'di, temperatura 18-33 Celsius gradusgacha. O'rtalada ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 18-30 Celsius gradusgacha. Xarmayda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 24-32 Celsius gradusgacha. Qo'ytunda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 22-33 Celsius gradusgacha. Shixanzira ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 24-33 Celsius gradusgacha. Sanjira ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 23-30 Celsius gradusgacha. Xomilda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi, temperatura 21-28 Celsius gradusgacha. Turpanda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 25-31 Celsius gradusgacha. Ko'rlida ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 19-28 Celsius gradusgacha. Aqsuda havo tutuq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 17-32 Celsius gradusgacha. Otishda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 21-34 Celsius gradusgacha. Qashqarda havo bulutli, temperatura 22-36 Celsius gradusgacha. Xotanda havo tutuq, temperatura 22-34 Celsius gradusgacha. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 21-28 Celsius gradusgacha bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo rayda ma'lumotni anglatdik.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberdar olun.

0: قالدی. ناهیالیک یزگلیکی یزی ادارسی یزگلیک ماشینلر اشخانسنن یزگلیک ماشینلرنو اومملاشتورش خادمی چونجن جون منداختیدی. Çapçal nahiyelik yezgiliki yezi idarimiz 109 kombayin ve 5420 başka maşinini bu yılki yazlık yığım işlerine kırıştırdık. Nahiyemiz yine etraftaki başka nahiye şehirler bilen alakalışıp 30 kombayinini teşkilledik. Bu yıl buğdayının her bir denini ambarga toluk kırgızışke hakiki kapaletli kılımız.
1: Ustansımız Qabri. Nöbette Xoşna yasidiki 8000 moldun artıq yerdiki şeyhidi quruydigan örük arqarqdan may bağlap pişip muddatdan burun merkezlik üzüş mezgiliga kirdi. Xoşna yasidin Tağarçı bazırdiki 1000 moluq şeyhidi quruydigan örük östirilgen bazda örük şaqları altın renglik meybek tolgan bulup nurgun işçi meybe üzüş bilen aldıraş boldi. Bağwan Gangwei muhbir mundaq dedi. Bu yılki örüklük gülem 600 mu? Hava bir kadar yakşı, hem hosul bir kadar yukur boldi. Her günü 200 yakın adam işleydi. Ula toxtumay örük üzüp süratini tezildi batıdı. Şeyhidi kuruyduğun örük, meyve et qilin, şirnilik, tatlıq buluştak özgeci əvzirlik bilen, şucaydaki əlospetli xas meyve türüge aylandı. Pahal üzüş bilen bile, setiş hizmetimi mas qadamda kanat yaydır oldu. Yeng meyblen aba transport arqılıq memleketinin her qaysi jaylarga toşuldi. Gangwei mundaq dedi. Her günü üzülgen örükle derhal aba transport arqılıq memleketinin her qaysi jaylarga toşulup, kündi 10 tonluğu yıqın örük setilip atıdı. Örüklerimiz asası cahattin Guangzhou, Shenzhen, Shanghai qatarlıq jaylarga setildi. Xoştna yasi ölçemleşken etis pərbişi, süpetliklerini tallaşını birlikki keltürüş arqılıq, şeyhidi kuruyduğun örüknün bazar rıqabət küçünü sıcıl aşırdı. Nahya boyca 8000 modun artıq kölemdiki şeyhidi kuruyduğun örüknü yığış hizmetinin 7 ayının oturuğucu dağımlı şüm ölçerlendi. Xoştna ya Tağarçı bazarının muavın başlıqı Qamirdin İbrahim mundaq dedi. Yig'ilish vaqti qis bo'lgachqa ilgirki yillardagidan 10 kun atrofida burun boshladik. Yuqori temperaturli qaboray qarta maxsus boshqurish, parvish qilish, yig'ilish loyihasi tuzib, etis parvishni butun jarayonlik izlab nazorat qildik. Shuning bilan birga yig'ib olgandan keyingi ayirish yotga sur'atni tezlatib, yeng meyvalarning sifatiga kafolatli qilyapmiz.
0: Endi meri muhabbatga to'lgan Tianshan Şincan'ın nişanlık yardım veriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kabri. Fujian Putian Senming'nin Şincan'ın yardım veriş şöbü kumandalık ştabları Manas nahiyasiye delcaydı yardım verip karhana, teknika, sort kırı güzüp gül samsak, yemeklik zemburgudun ibaret işki çoğun has kesimini noktalık rabajlandırıp dehkallarının kırımını aşırışığı türtükü boldu. Tomuzda Manas nahiyasi Manas bazarı yukarıki Ergun kenti Şinxı dehkançılık meydanının tutaş ketken ölçemlik barnekida 120 min tüptün artıq gül samsaq sayahatçilerini ozorulunuş seti birişki jalip kaldı. Şeyhanzlik sayahatçı Liang Hongyan mundaq dedi. Gül samsaq bek çıraylıq, bağısımı muvaffaq, çiçekleş mezgilimi bir kadar uzunken. Fujian'nın Putian Şincan'ın yardım veriş şöbü kumandarlık ştabi, gülü samsak yetiştiriş, östürüş karhanistin bir kançını kiri güzüp, Manas'taki yezgilik tarımıqı bilen birlikte, məksus yöle siyasete çıkırıp, ölçemlik östürüş, uruqluk yetiştiriş, güldün şekil çıkırıştın ibaret üç çoğun bazı kurup, gülü samsak'nın on netçe ayla sortini yetiştirip, Şincan'daki öz aldığa bilim mülük hukuku iyiye, gülü samsak uruqlıkı yetiştiriş, tuncu bazısı kurup 3 milyon tal uruqluk yetiştirdi. Bazının mesulü Li Liyang mundaq dedi. Putian bir netçe yıl Şincan'ı yardım verişler yanı da teknikî ixtisaslıqlarını bu da 3 yıl kirgizip yetekçilik kıldı. Mayıs yetiştirişke yetekçilik kılıçtan bazarğı seliş kışı bolgan bütün jarayanını ögünüp aldık. Fujian'nın Senming Şincan'ı yardım veriş şöbü kumandarlık ştabi, dikkatini yemeklik zemburgığı merkezleştirip, yezgilik tekniki mutakhasislerini etizgi evetişine daimlaştırıp, terikçilik teknikisini kolum kol ögütüp, teriş retisipini alalaştırıp, zemburg sortunu yakşıladı. Manas nayası, Guangdongdi yezisi Binhu kentide kooperatif Baza, dehqonlar birlashtirilgan taraqqiyot andisini yo'lga qo'yib, Mogu Osvoli sifatini zo'r darajada oshirdi. Fujianning Sanming Xinjiangga yordam berish shobi qo'mondonlik shtabining yezigilik texnika mutaxassisi Yang Bin mundaq dedi. Dehqonlarga yangi texnika, yangi dehqonchilik mashina uskunalarini ishlatishni o'rgatib, Manasda yemaklik zamburg'i ishlab chiqarish yo'shirin kuchini oshirdik. Fujian o'lkisi 3 yildan buyon 62 million 100 ming yuan Xinjiangga yordam berish mablag'i ajratib, yezigilik uligi nuqtasidan 45 ni barpo qildi. Teriqchilik baqmichilik kooperatividan 10 ni qurdi. Yangi texnika yangi turdan 45 ni, meva ko'ktat yangi sortidan 68 ni kirgizdi. Hamda Tianshan qisqich baqisi, Taqi Xun olmisi qatorliq xos yezigilik mahsuloti markasidan 7 ni yaratib, Manas nayasining yezi kentlarini gullandirish kasb ulini mustahkamladi.
1: Stansimiz muxbiri Dong Zhiyong xabar qiladi. Shenjiang bo'yicha tunji qarorliq dastlabki darajalik sun'iy aql qurilishi texniklari, dastlabki darajalik raqamlik boshqurg'uvchilardan iborat davlat darajalik kasbiy texniki darajasini baholash yaqinda tamomlandi. Buning bilan avtonom rayonning raqamlik ixtisosliklarini yetishtirishni qiliplashtirish, o'lchamlashtirish qurilishida puxta qadam tashlandi. Sunni aql qurilishi texniklari va raqamlik boshqurg'uvchilar raqamlashgan taraqqiyotdan barliq kelgan yangi kasb bo'lib, kasbiy texniki darajasini baholashda davlatning bir tutash baholash o'lchami qattiq ijro qilinadi. Avtonom rayonda angelingan raqamlik texniki injenerlarini tarbiyalash apparati, Jungu Pallar Akademiyasi Shenjiang Shobsi va Shenjiang Sanoat Qurilish Shoyuani sistemlik tarbiyalashni tamomlagandan keyin ayrimalda davlat darajalik bog'lash apparatlari bilan udullashtirib tashkillab yo'lga qo'ydi. Buning ichida Jungu Pallar Akademiyasi Shenjiang Shobsi udullashtirgan dastlabki darajalik sun'iy aql qurilishi texniklarini baholashda Shenjiang bo'yicha 10 nechta korxona o'rindagi 49 kishi tizimlandi. Oxirida 32 kishi dastlabki darajalik guvohnoma oldi. Jungu Pallar Akademiyasi Shenjiang Shobisining muavin boshlig'i Bao Anming mundaq dedi. Bu qitimqi sun'iy aql yo'nalishi bo'yicha tarbiyalash va davlat darajalik kasbiy texniki darajasini baholashning o'ngishli qanot yoydirilishi pan tadqiqot xodimlarimiz, texniki tayanchilarimiz va aloqador kursantlarimizni davlatning bir tutash o'lchami bo'yicha sistemlik tarbiyalanish imkoniyatiga ega qilib, nazariya bilimlari, qurilish amaliyoti va amaliy qo'llanishni to'plashtirish iqtidori jihatida darajasini umumyuzlik o'stirishga sharoit hozirlab berdi. Shenjiang sanoat qurilish shoyuani udullashtirgan dastlabki darajalik raqamlik boshqurg'uvchilarni baholash turkumiga bo'lib qanot yoydirildi. Tunji turkumda 19 kursant qatnashib, 15 kishi o'ngishli holda guvohnoma olib, o'tish nisbati 78.9% yetib, mamlakatning o'rtacha saviyasini yuqori bo'ldi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati kasbiy texniki xodimlari boshqarmasining xizmatchisi Yuan Zixin mundaq dedi. Keyingi qadamda hukumat maktab korxonalarining moslashishini cho'nqurlashtirib, maktab korxona tarbiyalash apparatlarining raqamlik ixtisosliklarini tarbiyalashga o'rta qatnashishiga turtki bo'lamiz. Baholash natijasini qo'llanishni yanada kuchaytirib, odam ishlatkuchi o'rinlarni ish o'rniga taklif qilib ishlatish, unvon bekitish, iqtidorni o'stirish qatorliq jihatlarda baholash natijasini qiliplashtirib ishlatishga yetaklab, raqamlik ixtisosliklarning taraqqiyot muhitini sijil a'lolashtiramiz.
0: Stansimiz xabari. Oqsu shahri 7 oyning 6 kuni 100 kunda 10 million xodim taklif qilish maxsus harakati va oliy maktabni bitkizganlarni maxsus taklif qilish faoliyati o'tkazib, tavallikdagi korxonalar va xizmat izlayotgan omma uchun yuqori unumlik, qulaylik ta'minlash bilan ehtiyojni udullashtirish ko'priki barpo qildi. Faoliyat maydonida odam noyati ko'p bo'lib, har qaysi korxonalarning ko'rgazma o'rni maslahat so'rig'i kelgan xizmat izlaguvchilar bilan liq to'lgan edi. Xizmat izlagichi Bilal Davud mundaq dedi. Bu maydon xodim taklif qilish faoliyatiga noyat ko'p korxona qatnashibdi. Jungtong tez yetkazish paychaklik shirkatidagi ish o'rnini tanlab, qisqich tarjima olimini topshirdim. Yustra imtihondan mo'g'ishliq o'tdim. Bu qitimki xadim təklif qilish faoliyatiga 25 karxana qatnashib, odatdagi ishchi, ma'muriy ishlar, moliya, buxgalterlik qatorliq ko'p xil ish o'rni bilan

0: təmirlədi. Şincan Cırıcan Meyvəçilik Çəklik Şirkətinin kadrlar işləri məxsus xadimi Gung Yinpin mündaq dedi. Fəaliyyət meydanında 15 adam qısqış tərcümalını tapşırdı. Dəsləbki tallaş nəticəsində 10 neçə adamını yüstüra imtihanına qatnaşdırışını planladıq. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqları təşkilləyən tor və tor sırtıda təklif qılış fəaliyyəti bizgə iş orını təlifimizə uyğun kildiğən xizmətçilərini naiti tez qobul qılıb, karıxanımızdan işçi qobul qılış qiyin buluş məslisini əl qılışımızğa şarait hazırlap verdi. Bu qedimki məxsus meydan xadım təklif qilish fəaliyyəti meydanı da dəstləbki qədəmdə 50 neçə adam işqi uğurluşuş müdanamı sahasılı qıldı. Aqsu Soda Əşya Obrotu Kəsiblər Bağçısı Xun Çipo Təvəlik Rayonu Başqırış Komiteti İşqi Uğurluşuş Mülazimət Mərkizi Əmiyyək Kapalıt Ornunun başlıqı Şüpin Mündaq dedi. Кейінгі қадамда асаси қатламның іш құрылаштырыш мұлазымытыны сыжыл пұқтылап, амының өз жайыда еқін әтрапта іш құрылышы күш қошып, қалық тұрмышы жәді ке іш құрылышқы қапалатылық қылыш асасыны пұқтылаймыз.
1: Әмді партия байрығы асаси қатламның бірін сепіді жауылан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Abdonum rayon boyca Münevver Partiya İşleri Xizmetçisi, Qorğas Nahiyelik Alaydı Mağarib Mektibi Partiya Yacikisinin Şucisi, Mektep Modiri Şü Cixun, Alaydı Mağarib'nin birinci sepidi çoğunqır yıldız tartıp, her millet meyip balalarının öz yetiliş yolunu köngül koyup qoq dedi. Şü Cixun, İli Qazaq Abdonum Oblastıdaki qaz balalarını tel cahattin tərbiyeliş xizmetini tuncu bulup kanat yaydırgan oqutqoci. 20 yıl ilgiri onun koşgezek balılarda ilgiri giyin anlaş iktidarı tosalgı uçuraş ahvalı görüldü. Şunundan başlap o anlaş iktidarı tosalgı uçurgan balılarını tərbiyeleşge küş çıkardı. Köp yıl tırışış arqılıq işki bala gəp kılışını öğünüplü kalmay, yana Ali Mektepke qobul kılındı. 2012 yılı Qorğas Nahiyelik Alaydı Mağarib Mektepi qurulup, Şü Cixun Mektep modirliğini üstüge aldı. Mektep kurulgan dastlabki mezgilde mektepte kesbi oqutquchi ve tarbiyachi kamchiligi. Til jihatdan tarbiyala subtiga kapolat qilish uchun u har kuni 3-4 soat 100 tura til jihatdan tarbiyalashni davomlashtirib, ham oqutquchi ham ota-ona bo'ldi. U mundaq dedi: "Men o'rgatgan balalarning har biri menda intayin cho'nqur ta'sir qoldirdi. Gulfira ismli qiz tunji qitim ona deb chaqirganda uning onasi yig'lab ketdi." 2000 yılının hazırgıca Şü Cixun anlaş iktidari tosalgı uçurgan 242 balığa gəp kılışını öğütüp cemiyetki yüzlünüşüge yardım verdi. Bunun için de 30 neçi okuğucu kəsbi mektəblərge qobul kılındı. Hem de onuşluq iş qoğurlaşıp aileki tayinişdin cemiyetki cevap qaytırışkıcı bolgan tüp karakterlik özgürüşünü şıkaşırdı. O, Birmo meyip balını namratlıq səbəbdən oqsız qoymaslıq əqidisi çıngdırıp, cəmiyyət baylıqını paal biriktirib, anlaş iqtidari eğri dərəcdə tosal qoğu uçurgan 23 balığa həqsiz süni qulaq qulolisi köçürüş türünü qolğu kəltirdi. Bugünkü gündə Qorğas Nahiyelik Alaydı Mağarib Mektibi 24 kəsbi oqutqucu, 115 oqutqucu ba bütün yataqlıq Alaydı Mağarib ölgü məktibi qaylandı. Şü Cixun mındaq dedi. Partiya Merkezi Komitetinin mağarıp adlılığı menimce xalq üçün kılınğan en yaxşı iş. Biri kem kalsımı bolmaydı. Bir Kazak momayının nabirleri gəp kılışını öğengenin kiyen o gelip meni kuşaqlap ketti. Yüzünü yüzüm yıkıp köz iş kaldı. Meni kuşaqlıqan aşu dakiqide özümünü bəkmü bəxtli kes kaldım. Hem naiti ərzügüdek iş kılgan dək boldum.
0: Stansımız qabri. Jaylardaki toluq otırı mektepki örneş imtihanıgı katnaşkan okuqucula 7 ayının 8-ci gündün başlap, Şucaydaki maarif tarmaqlarının nomor tekşürü süpüstün omumu nomor yakki pen neticisi red tertipini sürüştürüsü bulud. Bunun içi de Ürümçi şehrinin toluq otırı mektepki örneş imtihan neticisi 7 ayının 8-ci günü çüştünkiyin saat 6'da. Sancı Oblastı'nın 7 ayının 8-ci günü çüştün burun saat 10'da. Bortala Oblastı'nın 7 ayının 8-ci günü çüştün kiyin saat 5'de. Bayonqulun Oblastı'nın 7 ayının 8-ci günü çüştün kiyin saat 6'da ilan kılındı. Navada imtihan bergüçlər nəticəsinin gumanlansa, belgilengen vaxt içində tızımlatkan mektəbkə

0: qayta tekşürüş iltiması sunusu bolıdı. Her kaysı vilayet oblastlardaki adetki toluk oturu mekteplerinin arxiv çıkırış en tüven tizgirleme numar çeki ve okuç kabul kılış planı mı kendiden ilan kılınadı. Bu yıl toluk oturu mektepki örleş imtihanı da toluksuz oturu mektep ok seviyesi sınıkı. Avtonom rayondaki adetki toluk oturuğu örleş imtihanı. Münasibetlik ülke bevasıta karşılık şehirlerdeki Şincan toluk oturu sınıfıga. Otura Kespi Teknikumu sınıfıga örleş imtihanı ve Avtonom rayondaki Otura Kespi Teknikumu örleş imtihanından ibaret 5 imtihanını birleştiriş endişesi davamlık yolga koyuldu. Arzu toldırış cihette caylardaki imtihan bergüçle Avtonom rayondaki adetki toluk oturu mektep ve münasibetlik ülke bevasıta karşılık şehirlerdeki Şincan toluk oturu sınıfıga koşumçu tizimlası bolut. Münasibetlik ülke bevasıta karşılık şehirlerdeki Şincan Otura Kespi Teknikum sınıfıga okuguç kabul kılışta 7 ayının ahiri arzu toldurulut. Adetki toluk oturu mekteplerge okuguç kabul kılış cihette her kaysı vilayet oblastlık mağarip idarları numarını aldınkı orungu koyuş arzuga emel kılış prinsipiga asasen kabul kılış layihasını tüzüp toluksuz oturu mektep seviye imtihanı neticesi. Universal sapanı bağlaş red tertibiga asasen türüge ayırıp redki turguzup kabul kılıdı. Ürümçi şehirde paralel arzu boyuca arxiv çıkırılıdı.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbri. Növbətən Avtonom rayonunun hər qaysı caylardakı yezi kəndlərdə güllər porəkləb yeçilib, meyvənin xoşidi hər tərəfə taraldı. Bu gül səylisi qılış, meyvə üzüş qatarlıq səhra sayahətinin canlanışı, həm də diqqallarının kirimini köpəytişigə türtkü boldu.
0: Tomuzdaki 7 ayda Boriltoqay nayasidagi 440 ming mo yerdagi cho'ng avtoparas poraklab echilish mezgiliga kirdi. 7 aral bozorining Jalpaq kentidagi tutash ketgan oltin rangli gulzorliq ko'rib tugatgisiz go'zal tusga kirib, nurg'un sayyohchini daqa qilishga jalb qildi. Birimchilik sayyohchi Lo Xuan Ding mundaq dedi. Kent ketken avtoparaslarını suratki tarzsa, bekli çıraylık çıkıdıken, bu yerge kirip, huddi Fengau'nun esirdeki avtoparas dünyası kırıp kalganda tuyguğu keldim. Abad Nayası tam toğrak bazırının Toğbeşi kentide kadem mi kadem yükselişki simuol kılıngan erhil randaki cuhar gülleri besbeste içilip şamaldı yelpünüp durattı. Sırçverlik sayacı Yen Xing Chao mundak dedi. Bu yerdeki gülzarlık bekle çıraylıkken, bu gülzarlık Hüddi Hasan Hüseyin'e okşaş rengarenk tüske kırıptı. Morin ayasdaki Benşen Sayahat Taşoğlu'nun yanında, Cavu Biysen Yezisi, Şonven kentideki üstü uçuk Savmi Üzüş Bağcısı sayahatçilerinin istirahat ötengi aylandı. Sayahatçı Lan Yükün mundak dedi. Bu yerdeki Savmi'yle çoğun etlik basımına ait muhafıkken, Tämi tatlıq bolğaçqa bäkli yaqtırdım. Dehqan Li Shuebin Bänşan taş yolğı tayınıp, yol boyda 4 yıl somi östirgenlikini bildirip mındaq dedi. Hazır tünç türkümdik somi ilap işte, somi üzgül kildiğen xeridarlarımı naiti köp. Yakında bir ton etrafıda somi setip, xeli yakşı ünüm yarattım. Bunu bu yerden evzel viviskisi aylandırıp, ötken keşken sayacılani mori somisinin Təmin yaqtırış imkaniyetiye yıkılımən.
2: Əmdi, qısqı xəbərlə anladımız. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayıqca Şincanda Şincan işləb çıxırış quruluş bin tüənədiki 22.500 ticaret asası gəvdisini öz işçi qalqan 194.500 ticaret asası gəvdisi yandın tizim qaldırıldı.
0: Qumul şəhərinin heykel taraşlıq türüdeki tüncü məxsus sənət körgəzimiz bolğan heykel arqılıq qumul toğrusu sözləş başlayımılıq heykel taraşlıq körgəzimisi 7 ayının 7 günü başlandı. Çinhua da şöysi güzel sənət şöyəni, Cungu sənət tətqiqat ordu qatarlıq, dövlət içindeki köplügən danlıq sənət aparatlardın kəlgən 16 mütəxəssis sənətkarının 60 heykel taraşlıq əsri körgəzimi qoyuldu. Körgezme 2 ay devamlı şıdı.

0: Yeni seherde coşkun kayfiyat titik kademle bilen işkitin çıkın.
1: Abdumobilinizi kozgıtıpla 107.4 katnay sanat radyosuna anlaşka tayyarlanın.
0: Biz her vakit ihtiyacınız kulak silişini halayımız.
1: İp yeni yolu uçurulur.
0: Kızı karlık baranla.
1: Turmuş mülazimet uçurulur.
0: Abdumobil ve prava gayet savatla.
1: Delmiş eve.
0: Sepralardaki yakşam rayonla yollarınızda biz emra programımızı başlandı.
1: Atma şakırdaki en yeni uçur mənbəsi yollarınızda biz emra programımızı yaxdırıp anlığa
0: Mən Hoşurcan Xızır.
1: Mən Rüşen Gülbaz.
0: Qadırlı qanlıqsa əti gəlik yollarınızda biz emra programımız başlandı. Onda biz demsək bu dağı programımızı qızgılıq filan bir qatmış bəgən bolsanlar. Rəqbət. Bizdeki 5-in salonumuz. XG1074FM. Doyum ilə şirpin xaldı nimqatımız şuna.
1: Niqsanlar buldu.
0: Görüb durub.
1: Onun üstüne mava duyun şüphe kaldı bir yaz gözü şu anda işçi kırıp durup görüyorsun lan. Hmm. Bunlarma sırtlı kürü oldu ki işçi kırışını ne yıkıp
0: kırılan
1: kırılan yok mu duyun. Kırıp anan deyken aşı kırgen deyken aşı aslında hat yazgılı buludu. Sual sorgılı buludu. Uçur belgeli buludu. Yani o kuşaçla duyun şüphe kaldı arkalık mı programımız katlaşkılı buludu dostlar.
0: Şihun Donlu hoş yılın işte yollar avan diye uçurdu Mahmut Can evet. Rahmet Mahmut Can. Akkumulyatör almıştırdığın. Ustamın telefon numarı lazım idi radyo almayma. Aşçı çok aran. Hmm. Akumulyatını almıştırma ustamınla yollar pesanla. Altın doktor khanı etrafım dedi. Kep almıştırıp birem daha biri. Ondan sonra muş yardım kılalaydıgan hemen muşkıl mulazımıtı bar Rımut khanlarının telefon numarını bildiğalla olsa evet pese biz evet pesek.
1: Adımı sizge evet bireyli. Doğram işin akılaylı. Ondan olsam şu akumulator remote kılıçını okuduğun ustamlarının numarını bilidiğen.
0: Remote kılmaydı almıştırdık ki.
1: Almıştırdığın ha. Ustamların bilidiğen Allah bulsa şu almıştırdığın Allah remote mu kılalıydı. Şunu olan şu numarını evet besanla yaptı ki. Tez bulan.
0: Almıştırdığı hani.
1: He makul. He almıştırdık ki.
0: Şinxuan Ello koşulun işte şunda ravan ki adıga uçurun bu halçam hanım evet.
1: Mahmutcan'dan uçuru kırsak şimdi garibi koşulun işte maşınla şunda köptüge uçurun kalırıp duydum.
0: Şıkkıla benim bu çiçan şığa hissiyatım ne? Bu şu kon şopur dostla bekerek bilerleydi onun da ha mıydı?
1: Neymiş şunda onay çiçan şıydı?
0: Neymiş ki rımıt kıldın deyseyiz.
1: Kim neymiş şunda çiçan şıydı asalla?
0: Ya bu çiçan şıydı anladın mı ademler mi o?
1: Temsiller köz ağzım kegent dediğim de
0: bıptı. Çiçan da kendik mi?
1: Dövlet yolu 315. numaralı
0: karşı. Dikkat edin onca mı? Sizden bu da fırsatlarının kendi asanımız. Şimdi ben dabaza akarıp mağabey. Şunu da geplen.
1: Elik oyunup kalksam, oyunup kalkıl deydiğen gep parçam. Şuna ügetken şu an çoğunla onda bez geplen. Ağzım geldi de devemeyme. Ağzım geldi de boğazım gürtmeyi devirdiğen şun muydu?
0: Neydi? Şıkılıp ben deyme. Şimdi ben dabaza akarıp mağabeyde maşalla intayıncık ke. Söretine ait asla diye fıçırını. Fıçar tortakçı Niyaz Efendi'me vertipti.
1: Dövlet yolu 315. numaralı taş yolu neki Hoten şehir, Laskoy, Tömür yol, Ötüşme, Kızılçırak'ta maşalla köp tostuş bağı diye uçurun. Abdurincan evet tutucu mu?
0: Abdurinci yolu fıçır yolu anlaşımızın tapılı.
1: Tapılı. Nahit tezli tip çıkımızın.
0: He, andım o Abdurimka şorunuz. Toktan.
2: Buyur, yeteri tört, uyarlar çoğpırdın sen yaşmış ne var?
0: Yaşmış ses.
2: Kendin başat gelip Allah'a her inşallah oldu onu olsa
0: olur. Bırgı olsun.
2: Arbazat öyle, sunusun yolu yıkılsın, arbaylan yolu yıkılsın, harap bağlı yollarımın.
0: Ya makul.
1: Birinci bulup uçur yolgan anlıkçımız, u bolsu mu?
0: U bolsu mu?
1: Ceylan Bay.
0: Emes o?
1: Ceylan bana kara.
0: Emes.
1: Bana 23'te yollap dolular abad hep Abdükerem efendim aldı da. He. 8'in 23'te. 9'dan 18 yollan
0: Ceylan Bay. Oy 9'da 15'te. Yolluk Allah'a var. He. Azırak tatlın he.
1: Minki daşında köründü gülüken.
0: Abdan karan karıya mısınız tapan mısınız boldu kılayla o yağan bupkan mısın?
1: Yok bana. He. 9'dan 11'den.
0: Ya 11'de biz başlamadık.
1: 9'dan 9.
0: Ya o vaktan başlamadık. Aa,
1: 16. Hesap mı?
0: Doğru. İşte o doğru oldu.
1: Nasıl?
0: Zulinur du mama.
1: Zulinur du mama.
0: He.

0: Zulnur'da mama hesap buladı ki.
1: Ne, siz nimi kapatalım söz konaklısınız?
0: Ayy, Ceylan Bey, Bekut Kuşu. Aşk konup kep lukçikette sizge, cevap bir aşı.
1: O bir Bekut Kuşu emez o.
0: O mu kapat diken, Bekut Kuşu mamda, Nurgun Anlı Kuşlarımız Bekut Kuşu da biludu.
1: Bir kaltı onu siz Bekut Kuşu devasınız, kanda oldu.
0: O, onu bilen bu nasıl siz, o mu kapat giriş diken, o bir hoşallık, o diken bir manası var şu.
1: Bekut Kuşu diken lan. Bekut Kuşu.
0: Siz nimini Bekut Kuşu değilsiniz? Şuna bir ahmetlendim çünkü onlar Bekut Kuşu deyip koydu.
1: O Bekut Kuşu biz ya, kara mı koymaydı hazır? Halık yollarıymış o, garip şerik yolun işte, goji cidi, çö, do, cıbon körü atım edip şirali uçur yollaptı.
0: Sizge Bekut Kuşu konup boğan hem de konmayı da uçuracak.
1: Töntü tanış kıp kondum ikke, konmadım ikke, kumdum cıma ben.
0: Kondum Bekut Kuşu mu, neyim kuş
1: gittin? Neyim kuş gittin o, mağın başkanı başka bir kuştaydı bilindi o. Kuyan ne mi? Cin kuyan.
2: Hoş hocam, işen gülmüş etken dedim. Hayır, tamasın. Maske tutturak, uruklayan doğa bir yazetçiler bir tepkanla. Ama amul hızlarımı...
1: Vay, kaklatca bak, şuna keşte uruklamatıdı. Ettegen uruklamatıdı hiç kimci mi?
0: Ettegenlik naştın amal bak, yakışı kılın. Ettegenlik naştığı maşı...
1: Zuhkina, ekştir o.
0: Konak. Mesela Ahmer Vahit'in kar buğday ulları da yakan nalla. Bu saçında yedirken o uruklayımız devat kalla. Şuna yeve tuttuk o.
1: Ettigen de uruklayım edip, korona?
0: Yani ettigen de başlaydıgen okşaydı öyle ki uruklayış sepirini mi? Çünkü ettigen de başlayıp çüştüm yani muhabbiyaydı inik. Ettigen de iki tal tuhum yiyip, çüştü buluşu iki taks lagma yemeydi akçan. Şuna mı?
1: Şu, bu iğilip bana dağım kalmak için bana neydi? Ettigen de daş...
0: Uruklayış digen gerçekten taz hoş yakmaydı sizgen.
1: Ya uruk,
0: doktor belki uruklay digen de o. Ma salam ettigen tekşür hep kep, ma iğrılığın işip getti digen de o belki.
1: İşkanda doktor ettigen de uruklay demeydi mi?
0: Ya uruklay demeydi de ki iğrılığını kontrol kıl, iğrılığını işip getip de ma boyungu ma iğrılığı maskem yaptı de. Demdi. Siz cik anlayışsız o, her yıl anlayışsız olmuş
1: gitmeyin. Her yıl uruklayış doğruluk bir gapıp kep siz ötken biz ne oydukiler birdim depsiz o.
0: Eştim demedim.
1: Depsiz o.
0: Oy silahın oydukiler mi o? Şundan bir mehbiyetlik saklamaydıkken cuma. Nimdiz şun dep birdik
1: esin. Roşengül bunda dep de
0: karanlı. Cevap bir açığım geldi.
1: Şunu ulan. Bu şu konak insan uruklaydı, uruklaysa de biz ne oydukiler dep birdik ya. Şunu ulan Roşengül. Şunu ulan. Uruklatam sadece. Edep şunu ulan. İki taklağıma yavetip kendim bir konak yavettim, uruklamdım dep açta dep de.
0: Mesela
1: bir konak yavetip onun kendim bir polo açta yedigen bir şey var ki.
0: Onda diyeyim ben bir gün ertedin keşke tuhum yedi de. Bir gün ertedin keşke mesela hongo yedi de. Bir gün ertedin keşke şilan hua yedi de açta yedi de. Şimdi oğlan ertedin kanda yedin deyken de üç tal tuhum yedim bir daha konak yedim desem.
1: He açta kısız size.
0: Desem he bu üç tuhumda bir gün yedin deydi. Eysa inik dememse o üç tuhumda bir vakit yemdik ya üç vakit yemdik desem üç vakit yedin deydi. Ben deyken bir vakit yakıp yedim.
1: Bir vakit bırakla yedim.
0: Bırakla
1: yedim.
0: Bir gün yedigen tamakını bir vakit yedim deyken.
1: Kendim bir konak yedim deyken.
0: Şimdi ona vay buldu la o cepalık ya o deyip. Şimdi ona vay isit konak. Vay deyip. Şimdi için kette iş kılıp.
1: İkinci aylan mı yolları yemiş o. Hüceyen dağda o taraf karap mağa yolun işte yemiş o. Şöyleyen sen çuku şu. İşki maşını. Cüve yoktu dedi o. Hazırak tosluldu dedi.
0: Şimdi ola ma kumuldaki Ahmetcan uçur yollaptı. O kumulda hava bulutlu kuş yakmağın dey bir kıl sinsim yağmur şu atıdı dey uçur yollaptı. Kumulda yağmurla aşına yağdı o bir kıl anca kuş yakmağın
1: yakınlığı bir koç oldu ha. Mişel'din iş bağını. Körüldü hava bek yakşı cuma diye uçurun mihri evetip tokaran körüldü.
0: Siz evetken de o şu tekit size geplerine yağmurlu.
1: Ürünç terapildim barda.
0: He şunda olsun mu? Oşkan yağmur dey.
1: Vay biz gibi şu mağolcu terapilerden, altay terapilerden işi yapandın geldi.
0: Hemen de dene.
1: Altay terapilerin bir kepesi oldu ya bir yağmurcu, ben yağıtlandın.
0: Ha bu oldu ya, yağdı kıydı mı?
1: Oy ben altay terap, tekkes ben yağıtı şakrap.
0: Siz bu şey, ilk çeylek falan kuyganda yağmurunu yakış görürsünken
1: he? He, oy de ben hoşu gittim. Şunun
0: amaç.
1: Nokta. Lan.
3: 7-ci ayın 30-cı gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boldu.
4: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylusunuz, Şinjan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
1: Anlavatkan Allah 174 katma sanat radyosuna.
0: Ettigelik yollarınızı bir semra programısı.
1: Onda olsa anlusmanı köfçörü kubur karayla. Ama sallahu cevap bir onda ima uçur can. Gek kılın
0: deyim uçur can. Kaçkın doktor khanı aldı. Maşallah köp olsun şok diyen uçurunu Maria kızı vətip du. Bugün oytak yolları ravan mıdı? Bildiq Allah bolsa bir depes anla bop diken deydik o.
1: Oytak
0: yolları.
1: Köşeyen iki aldı yollar ravan ken. Anın tiyeli ucu. Şibi, şuyu, şuyu. Jüdiyenin ki aldı yollar ravan diye avuçur ne Sümeyye evet.
0: Oy, ma tırışı atkan yaş, yaman bir 200 kırandan bir şey çıkıp mi? Bana bir bina sev atkan da
1: kılırma tırışı atkan bula.
0: Yaş. Şu,
1: götürüp.
0: Şuna olan bu koyun üçüncü kıvayet ki çıkıp buldunuz ma binanı selip selip.
1: Hizmetiniz bu cephalık geci mi? Sıkta iyi gizde. Anda
0: yaman iyi gizde durduken istiyken bile.
1: Karanlaşıp oltağda hizmet işiniz yok.
0: Radyo Allah'a itip de hoşuna.
1: Ben iş kılıp birinin bu kadar mı cümle ama bana hizmet yoksa. Ben o uyayı çıkıştılar bir bir şey kaldı.
0: Ya hemen ekşi sizde çık yakamaydı kıran hoşurcan. Belki bu kıran neydi oradan oluşumuz. Nahit kemsiz buluşu mümkün. Bırakın bırayı kız gel kılıdıkan çöğe şu an. Mışına. Mışına çoğun çoğun işlerini kılıdıkan kıran neydiydiğen kıran. Mışında parakot neydiydiğen, Avrupa'da neydiydiğen çoğun çoğun işlerini kılıdıkan erilerinin gibi anca çık olmaydı. Az gel kılıdı. Kemsiz olup. Şu an aylık ağız cık işlerimi gelmeyle putkonu cık işletedi çöğe. Mışına.
1: Üzem doğru kayıtletten yemir katım oylandıgan buldum ben. Aram bir yaşavasam biz cık yakıldı da bir de bizsiniz bir ekşi ne?
0: Nasıl dursun cık yakıldığınız? On yancı tarafta yolla şunu da ravan da bu çoru yollaptı.
1: O cık yakıldığında gep gecim o bir ekşi bir cık yakılsa digen gep digen bir kıl.
0: O şuna ama o tulluğunda kitap oyluvan mı o ne? Ben o yıl oldu maşınla köp azırak tosluş bana dedi bu kalçam. Kanda oylusunuz oylamam siz.
1: Ben kızıl maşını aksırlattım. Sırlattım maşına, minin namımda oğlumga ötküzüp bebekçi idim. Namı ne? Oğlum yüzü basa bulamdı ya ki memo bülü baramdım. Bu içki sual ki akıran. Aldı bile kızıl maşını aksırlatkan bolsanız siz.
0: Kaytadın.
1: Aksırlatkanlığınız için ma berip, Çinçarcan yolu yörüşkinin içkisini bir almıştırsız karan. Çövgen son motorluk katlanış masalarını başkırışı oradan berip, yolu yörüşkinin içkilerini bir almıştırıp berisiz. Bunu siz kılısız. Onun iki nandın oğlunuzla işkanlar tam berip, ma o Alçon bazar var o, halıkı ikinci kolap tuma bul bazar, ton koy, tiyan koy, say botu degen. Aşı bazar berip, adın doposunu oğlunuzun namı yurt yaparsanız buldu.
0: Tamam, tamam, şimdi ne oldu? Lauton şuanı uçuyor akarsak hazır Cilin ölküsündeki Çançun şehri yağmur yığvatı da mən silahını maşını aramelip de oyundan körü atı mendeydi Lauton şuan. Hazır Cilin ölküsündeki Çançun şehri.
1: Kışı vaxtın bir yer
0: yüksene. Yağmurluk küllerde maşını doldurup da oyun körü yitipti.
1: Kışı vaxtın bir yer yüksene.
0: Aşında kışı vaxtı ya, şu bir altı ay Guangzhou tarafı tuturdu
1: bu. Yaz vaxtın o bir yer biz kandak ciddi maymen.
0: Yazdan külleri ya şu Cilin, Harbin, aş taraflarına aylandık ya. Kış günleri Guangzhou, Sanyalan aylandık ya.
1: Sizce biz not pensiye atırmışımız kandak olarak ötemişin. Şimdi bir yermiş, Lauton şöyle ki bir ondan birçilik ötküzelemiz bu.
0: Yok, da olmayıdı.
1: Ötküzelemeyimiz
0: ha.
1: Ben o kepte bakım ek arım yok.
0: Oy kepte bakım siz, nevr bakım siz de onun bir nez değil olmayıdı.
1: Nevr bakmayım ben kudula bakım deyip inik de koyayım ben kudula bakım.
0: Oğlunuz dikenin bakmam siz mi? Kızınız dikenin bakmayız hiç kim bakmaz.
1: Oğlunuz dikenin o kilin dikenin o. Oğlunun atası her giz demeydi o. Onun basını bakkandın.
0: Oy sizge karap tapışağız kemen kıyın atam çoşunda kaş. Ve bolunu boş kurup o yerde diken bolunu tılap başına. Ve bek kaş adam cümü deyip kilinin sizin gayretinizi kest üye bir yer diken.
1: Kızım nasıl açık yaman çoğun kaldı yakaran. Onun o bundak bir işlerini kımdak kımdak uruş beden bile bomaydı.
0: Ozdırlı meydanınız inik değildi sizin teki.
1: He.
0: Ya kiyin, çocuğunu küzdü sana deydi. Kiyin kişiler bir nes değil, kiyin bir nes değil.
1: İş kılıp kudula vakıda ben de koyay.
0: Vay te kızınız, ay ki oğlunuz ne balırınız hemen küçürüp eki bilip de ulanım ten koşup bakam sizden. İşlim değil olmaydı. Sizin
1: ağzınız değil mi?
0: Siz kanda boğan bulsunuz ulanım şunu almam da. Sizden bir kvası hazırlıkça.
1: İş kılıp. Güzel hayat.
5: Rüzgâr radyosundan şu bana anlatılan uçurken akıyı Rosen Gülaşı için onlar selamet olsun. Aksu Baynayit'e avarlığa açık yollar avar. Koşat için onu anlatmadan Aksu Baynayit'in üçüncü sırada hop geçti.
1: Makul. Yenciydi mi yağmur yağdı ya akşam dedi. Bugün hava diken şunu da yakşı edip Gülnar Hanım uçur yollaptı. Tiyi Jonshin'ninki aldıdık yollar ravan diye uçurdun Sümeyye verdik
0: de. Seyfan'ın uçuru akarsa garibi taş kaylanma yeni poiz stansından başlayıp Şisan yolu yığızıkça bakat kusulup da de uçuru verip de cümle rahmetsizge.
1: Hoten yolu uçuru birinci körükte koş yolun işte başarılar çık ya de Nicat Taksiye uçuru yollap da. Ağat işte suntak yolları yollar ravan diye uçurdun Zulnur. Zahit Can'dı baba.
0: Анда ма дуюн учур жолласам окумадаңлар деп 932 учур жолдоп тикке көмөй калган окшойбуз. Жумун опосун өткөн үчүн азыр шипин тумо гохо кылды, машина игиси баамысын болду деп учур жолдопту жумун.
1: Ха, о, азыр ачка кылды, амды атбал ишкейлен колтушуп берип кемсинби? Татсын. Татсы базын амбы өткөп берип кемесби? Амды ирак болса, о амды бирси бир жерде, бирси бир жерде окуп калса Kolaysız olmuşsun deyip bari şirpin tonku akıp çö. Ondan ikisi kelenmeydi kallarını. Ondan koku kıldı kaçtan bahati.
0: Şunlun. Aşında aşla yaptın değil mi?
1: Eylem koyu kavakta da mikrofonu Roşengül etmedi. Şunlun hem de gibi olan anlak kaldı ben deyip. Kaptanın gibi ne kaldı koç?
0: Kaçkaya vilayeti Konu şehrin ayısı Lüyen Bazarı'dan 22. kent kiçe yollar avan. Ava arayı çant uzallık dikkat kıpmayanla deyip. Şimdi şuna uçur yollaptı. Kaptırdın yeni.
1: Altısı.
0: İki tipti. Acayip. Ya, lakin konu az yerim kımancım. Oytağın yolları şunda aravan, akşam müşerke gen konup kalan mendeydi cümle ama Musa Can. Bayıl bir anlık uçumuz oytağın yollarını sorgan te. Yollar aravanken, hatırcan basınız buludukken cümle. Bekht yolu yollar aravan, dep maşireli uçur yollaptı. Sizge kıl yuğan bekht kuş kongan. Oşur canka bol diyem de, müşünçülük oludu, dep sizin üçünde dep. Dondalyan garib qo'ychisi yo'llar avan deb mashirali keyindan yana uchur yo'llabdi. Chiyini ol yo'llar avan deydi. Bul. Rahmat amonglarga do'stlar.
1: Tajriba o'tir maktabningki oldidinki yo'ldan uchur. Uyda taraf qarab maqa yo'ldan ishda mashallar ko'pgan, lekin to'silmadi degan uchun Aysham Gulmal ma'atdi Zuhra uchurimiz.
0: Beytun qalasining burjin adovinga kelgan yo'llar avan deb Lavtan shuna uchur yo'llabdi-ku. Beytun shahridan demakchiganda burjin adovinga Noisi kayt yollar avan deydi. Rahmat.
6: Sizlar uchun bo'lganda avlanib yaxshi.
0: Turda emasmi Zuhra xonim tayyor xamir chiqirdigan do'kon ne qildi ochdi. Shunga ham shu Nurg'un xonim qizlarining yukini yengiltib. Turda emasmi Zuhra xonim tayyor xamir chiqirdigan do'kon ne qildi ochdi. Shunga ham shu Nurg'un xonim qizlarining yukini yengiltib.
1: Qilgan nima?
0: Deb kelib Zuhra xonimning qilayotgan ishlarim shu hamdi.
1: Tursinjo.
0: Chetay yo'ldi mashinalar ko'p azroq to'silishpa.
1: Tursinjo.
0: Oy, anglaylik.
1: Anglaylik mana. Tursinjo. Tursinjo.
7: Şimdi elan yolunca, vestodu ötkendikçe, mağazandaş yolda üç maşın arkasını topulur. Kaç dostmuş yığırken,
1: arlık
7: sallak makam yatırıp mağla kettin.
1: Arlık saklama miyem kaptı de, bir hatar arlık saklap sen sege keydeyli cuma.
0: Oy.
1: He? He?
0: Ay, maqul buldu.
1: Buldu, buldu.
0: Rahmat, Umar. Rahmat sizge, ama 13 yaşlı Alfred ben geldim de. Tutuluk vakti içip duydun mu radyonu? Bana bir gün putonuz kadar yakışıp kaldı mı? 932'nin uçurda Tiyan Şençü Cavcın daha düğünün aldı. Donkhan Şankarap Mağa yolun için maşallah köp de uçur bir yırıptı. Rahmat sizge.
1: Şiyunun aldıdaki yollar avan geldi uçurun er bol averdi.
0: Kuruldun yol xavri, yan yolu koş yolun işte avan, tuzluş yok, maşallah köp deydi o. Kuruldum yan yolu deyip yolla bak ya. Ben şun kursu taptım mı bunlar pek köp deydi cümle.
1: Abdurim ka?
8: Kuruldun yetimde tut, kuruldun yol xavri.
1: Kuruldun dedin.
8: Abi bazen tüyle başın kızı sıra aldım. Ben kızı sıra aldım yolları on.
1: Ba. İşte bak öyle mi geldi bana geçip.
0: Bizden Pinoşka uçur yollaptı.
1: Pinoşka?
0: He. Hazır ben Şivayuhan'da idare karab mangan yönelişte aptım obullar köp. Keçkidigan buldum deplikten. Şunda hoşal keçik size erk ettim he.
1: Siz kaçak keçikmigen?
0: Onun üstüde sen yırak gibi yeri aldınız mı siz he Pinoşka? Şivayuhan'da yürüyemen de siz o.
1: Ne mi?
0: Köçüp köçüp köçüp yıraklağı bir yaptım değil mi? Şivayuhan'da kev attım ben deydik o.
1: Hem dedik ha ayal kişi dedik ha yol içine ek var şu ek var dağın gep.
0: Aşkına gep gelmiş. Ben onun içiyle 11. içiyle aksi okumamak çıktım uçurcan. Maşına edip yolda katnaşık şak koyduğun ahvalı abamı avaray kanda oldu. Kanda yol bile mansam buludu de. Memteli soraptı sizden.
1: Ne de?
0: Onun içiyle ürümçüden mamamdı aksuğa.
1: Mansı buldu ha.
0: He.
1: Hiç ürümçü lopnur yok olursa taşı olduğundan korluk vardı. Korlu aksuk vardı. Aşkına.
0: Şimdi şimdi ansanız bulduk ya. Şikayla sokuşup kaldınlar mı dedin?
1: 10. içiyle. Ey Memteli. Çapcan. Ben bu sorgun onuzga doğru aldık ki hem de. Ezir bana, bana hatırlayacağım. Yazdım mı teke? 7. aydım o şu. Aksuk veriş için. Manç gündeki yol kandak ola da.
0: Vay soraydı hem de o. Sorusu ne yaptı kızıkkına?
1: Vay bana, bunun başkalarının hem üstü çende sızdım başka aşkı.
0: Vay inçki pişik şıkıldı ademle aşında olmamdı. He. Hıh.
1: Şıkılıp silahına mucunda geplerolarını götürüp biz yaşavatımız cümle bille silahlen.
0: Oy biz silahlen müşünden bille yaşayıp müne bille işleyip müşünden yaşavatkanımızın üzümü bizdeki hayati küçümüzden in tayin küçük işgeli gidin pislik müşü saparımızdan in tayin yukarı işgeli gidin diyerek buyurdu cümle.
1: Silah bizdeki işçimizde kaç iş kutlatkın aladı bilem silah.
0: Silahdeki cahil, tehtür, kaç, kupal, ağız kattık. Ağızdan yakışık hep çıkmaydıgan.
1: Bezdi yolladı uçurak kalsın.
0: He müşünden ademlerle.
1: Bezdi mucunda uçurak kalsın şıkılıp. Silahlen iş kılıp bazıları onlarla birlikte yaşamak şundan mı iş kılıp cuma deyip yüz keçe yettim bu saçı.
0: Yani Çalhan Memes siz kim davetsiniz?
1: Müştak gel bana Müştak. Müştak ile birlikte yaşaydıkan gel bana. Mila çorunuz.
6: Rasmuslar ve Çiçiler nasıl söylemedin? Müşen tarafı Nogayimizde başlayan sen de o güven etkiye kadar.
0: Aşağıya gelen çağda dostlar dikkat etmeyinler. Oturduk yolda sokulupdu. İşki yandaki yolunu tallatmayınlar. Mağuldudaki dil kumarmışın da tepsiyle uçur be adıcım. Rahmet.
1: Tiyancın şimali yolları koşuydu. Leniye'de yollar avan kerege uçurdu. Yusup cana verdi.
0: Gülnaz'dan dadısıyla şanlıydı o yollar avan da uçur verdi. Rahmet.
1: Şarkı aylanma. Konsay yolu çıkışı yazı gelen çağda maşallah bize acık kerege uçurdu. Seher'e verdi.
0: Anlap koyayım he, ma radyonu bir kat tursam turduk emmem de anlap koyayım dedi. Peh yolur gettin la deydi ama ilgar muallimi yolurdunuz mu ilgar deyip.
1: Ya.
0: Radyo anlan anlımsanız olmayı siz anlımsanız deyip mi de la dek etmedi koyuş kaçan da he.
1: Yok. Ben tek Mustafa'yla bildiği yaşıklığımız koşu olsa oldu ilgar.
0: Ben de oyun çürüp bakmağın, ben şunda metom ikemme deyip şimdi deyip.
1: Kim o?
0: İlgar muallim çü?
1: He. O meto ne
0: kadar duyun olmasın meto da pah mı da bu biz onda demeyimiz lakin cümle
1: duyun şuraya nini meto olun batır bu ne çıkırdı
0: duyun bunu yolla ettir zelini kıp bizim zilnurdu mamam uçur yol yaptım yine uçurumda okumaysalago dap oran birinci boğandı gakımıdın lago mukapat birmez dap şu mukapat birmez dedik o
1: nemin alırsınız demem siz ben pesel limon yalpız içimdikini ki bunu asansın buldu akmer bayitin kini asansın buldu sert meşu Şincan'daki en iyisi temizde yürüyüş faaliyetimiz kataşkan. Nürümensi, yeni imsat ya.
0: Vay, Nurgun Nesir bağı, Tokuk Bahçı, Cama Cemiyeler bağı, Erkılaş, Marojiler bağı, Hembağlar
1: bağı. Sertem, Kırören, Kali Gücü, Gürkhan'sı, Aksudu Kordun'un Seyfu Bancan'da. Şunluk mukabatını aslınızın bulu da.
0: Doğru.
1: Andın yine Molly Green. Şincan'daki, bak Şincan'daki en iyisi temizde devletimi cümle ben.
0: Şimdi değilsiz abi.
1: Avtomobil kulübü faaliyetimizde katılsız. Otomobil klubu faaliyetimiz katlaşkan mı şu namı kulaktan kulak yetken pulunuzda teceydiğen mulli girin aptallarını mı kapatma? Tallamamsız bir ne?
0: Tallap, aşın için mıkıllap. Özünüz kays maskeyle özünüz kaysına şu kirek hem de aşın asans buldu. Hem de emmisi o kirek oldu. Yine hılıkken aşın açıdan birini tallaysız lakin çü. Ezmeçe işkin çaylamı tosulup durup kalan akbal bacımı işkin çaylamı durup kaldım deydi. Elfrat tutun mıkıl yakışıp kaldı. Sile bek kavuşalken sile deydi.
1: Kim o?
0: 12 yaşlık Elfrat çü.
1: Gavşan mı kefes?
0: Aşına mı?
1: Vay sizki gavşan bilinsek onda olsun. Hele bürbek gavşan bulalım dek misin mi?
0: Yem gavşan bulmen de pek mi bek mi hikmetmeyle hem de çocuk.
1: Uğur doğru.
0: Bazı kızık kekilmen de tayini yok. Keplerim çıkıp git kaldı çö.
1: Çıkı dedik ya.
0: Şuna o kaldı ki. Bekhu yuvende adam Bavşan yolu karab mağan yolla şunlar avan neydi? 932.
1: Anda mavo kendi yaktırıp anlayım ben. Hazır mı? Seyit doğru avitip anlayatım ben. Aşbaz boğandın ki kanda kuşur versen buladı. Buldu. Siz siyanızda yakışı çıraylı kıratlık obdan bilen doğru. Anda da seyit doğru boğandın ki anda kuşur veresiz. Cuma. Yine kuşur verim de kolunuz canap yine. Mavo.
0: Nimde bu işe yaman ihtimallıklarını oylaysız? İçiyomuz tamak etken ama tutsel işini unutup kalırsız. Mabek radyo kırış kessiniz de. Bana kadar yakışsanız buldu. Soğumen buyurusu lagman kıpkoysiz. Bana demem siz kolunuzun çanaysız, barmağınızı kessiz de.
1: Şu, ajına kokatmışsak bu. Dikkat kımaydı.
0: Mülle giren aptallarının alay deydi o zınırdı mamacım. Onda az Allah kılıç numara olsun esmanızını yizip evet ana tez bulana.
1: Tez. Yurtun mu eskertip koştun?
0: Peyzevat'tan suğurtu satıdık Allah'ın numarını da bir ala Peyzevat'tikile deydi o maki.
1: Jongyuan yoldan şehirlik 8-ci otur mektepke qarap bangan yönelişte maşallah tırsı da nim boldu ikin tan aldı da dep ılgarmalı uçur yollaptı.
0: Şu emi gül bakçana aldı da maşallah köpken cuma uçurcan dep Memteli efendim uçur yollaptı cuma rahmetsiz.
1: Mahmutça. Ya makul o bir de.
6: Үшенгер ұшырдан яқсы мұ?
1: Яқсы, ә?
6: Асына қайлық бұсын, ұғын ел қайры.
0: Сіз
6: мұқайлық бұсын ұшырдан. Кабаза, мақсет күча, мүшіңларда қойшын ұшырдан кені, бүгін ағашында яқсы салқын.
0: Ұлжыла, шынында салқын кел. Рахмет, шын оғына Сүбейін ұрмыш жор еллапты ома, е бәрдің түшіп, мән ма кечі бәрдің түшіп, ә? Болдығыр бір құлай деп қойса ма, орқыланың тұсылы кеткендей, тұсылы бір болдығы бұл шыкен чайланма деп. Шыкен чайланмын жолы тұсылы кетмейді ғой.
1: Аа, нем болды емес ма, бөл үш күші әді бі ақымақ соқылыш болды, шы сәріптің тұсылы кеткені ма. Бірдәмдік ішілді азыр сөйрәп
0: етмейді. Şunda qılıq. Oşunda qo adət uxlay degan vaqtlarda uyuq kelmay qaldı bir xil uyuq içilib ketibçi.
1: Siz hazır vaqo qara, say toğrab qolunu kesib vaqtdan bekerak yaqıldınız deyma dep.
0: Aşna oldu ma mən təsəlli qoyatqan sibi nurğa japa tatıb sizdə.
1: Yebərdən düşüb öyüb olsan uyğun kelməz degəndə gəplərin qısınız təsəlli vergən
0: gəlmiş. Ola ha soravatqan mən sibi nurdan çö ma keçibər işləp ma uyqa hazır gözlər.
1: Şuna amdı ma o
0: bədəllər iğir, bədəllər oğrı başında kit bar hazır.
1: Qopalaraq etilğan sözlərin hamısı yaman gəp olışına tayin. Nəhət silik sipaylıq ilan etilən gəplərin hamısı yaxşı gəp olduğu üçün atayın. Cuma mı almışlar? Abla kanay çıxır.
0: Yox, yaman gəp emas, qoy adadaşına bu qaldı.
9: Yaman gəp, yaman sıxıb getdi. Ma taxtlı da din dadan qoyaq bir fazır. Mayanın tırını saqarlı qoyaq qaymaq bu bir şey oğan
1: da. Hazır qoyub birdi.
0: Mana işkin çaylamı yoldakı 3 maşını.
9: Yetkinini tutmaq
0: getdi.
1: Mən maqul ablaka.
0: İşkin çaylamı yoldakı 3 maşını toça biz bazar mağında içiliş qbaşıldı deydi cuma koko. Şuna oğan çağda içip ketkilek.
1: Soso mu koko mu aşu?
0: Koko.
1: Soso.
0: Vay koko. Koko dep okuatımız ey. Siz mi şundan bir herif bulmayız ki?
1: Abdurrahman cevap sorunuza.
10: Yaksın oğan ağabey. Allah kütüm gözü atırıp toşluğu sege yıra.
1: Mağak ol. Kapağın pırgın.
11: Suculu körük astı amma veşi duça.
1: Suculu körük astı veşi duça.
0: Makul makul buldum.
1: Onda yine Kaşka şehrininki medeniyet yolları koştuğun gölün işte maşallah köplükken tozluk gelişi yoktu ya. Hmm. Abdurim cevap etti rahmet.
0: Rahmet sizge.
1: Yol bas.
11: Rüzgatı düşüp huzurlu yolu kevri. Cansuluğla ravan. Ravan kit parımızı.
0: Şavuşumur koş yolun işte şunun da ravan diye uçur ne bu hal cevap etti. Ama bazen geplerinle deydiğim bir adam yok.
1: Ne bir gepli? Bizden gəplən deyilən bir adam yox.
0: Bizden digüdək bir iğiz gəp mu yox. Mavu peyzi gəpkə. Bəzən gəplərinləni deyilən bir adam yox. Bəzən adamləgə deyilən bir iğiz gəp yox deyil.
1: Moşındaq dötək okuyduməs mə? Okuyamadı o gəpni.
0: Siz oğuşab okuyan.
1: Bəzən gəplən deyilən bir adam yox
0: deyil. Mən şuna dedim o.
1: Onda dedim o.
0: Şuna dedim o. Mən şunaq dəb tüşəngən tüşəndim.
1: Anne. Әмді үзіңіз бір нәрсе.
0: Мұш ге пейзге деп әнне яқшы көріп, қатырлы бапты қатырсы. Көрілдің ол қәвірі, көрілі текші олдыр шында раван дейді. Алымжаннан ұчыр, рахмет сізге. Жұма мұқабат бір отамсыз деп, Махмутжан ай, түнжі болып ұчыр еліған, программымыз башылып ұчыр еліған, зылмырғы мұқабат бәген болдық. Елегі жиян мұқабат бейіріміз, жұма Махмутжан.
1: Доңар қуан, дыма қатнаш адисі сәл иғырарақ бопты, бейхәтелік алай дейқат қыпаңайлы деп, әзмәтчан ұчыр еліпті. Орлық сақылымай мен еп. Şunlar akımak sokulup çoğu. Şu bir hatlar arlık saklap meyin sel muyum ara kaybolup bazı bilekler. Ciddi turumuz kan vakti da biz turumuzla ilgir planmay. Bunun kendiki maşının turumuzla ilgir planmay. Şuna ulan açtık. Akımak sokuldu kan iş. Olcu şehir şarkı güllükten. Olcu naya karapmanga yolun işte maşallah tırsı dedi.
0: Ömer camı keçikipti. Tavan şimali yolu yöcün gaybek tosulup kette. Işık keçikidi kan bulduk. Tep tep koyup demdi keçikidi kan bulduk. Keçikidi ke Ömer camı.
1: Şahı yapacağınız.
12: Yaxşı mı oraya seçilir? Benim ailede şurada doğan atlının barıydı. 6. yıllık teşkil olan abrıs, yıllık teşkil çıktı.
1: Kıvan.
12: 8. yıllık teşkil şu vakit yapıp aldı.
1: Telefonda.
12: Yıllık teşkil olan abrıs teşkil demdim. Yani o işin 11. gibi tepkit aldık.
1: Tepkit aldık siz. Şinhua nello şimal taraf qarapmanga yönüşdür avan kədədi Gülnazdan dadısə. Yəqin Gülnazdan doğru.
0: Oldu şəhər şərqi güllükdən Qulcan ayısı qarapmanga yönüşdür maşallah. Tırıs Qana deydi cümə məyə qarmanın da boğanma. Qulcan xəbəri sağ
13: son yəni. Baxma çay yolu yazdım. Bayanlar da olsun da ona ayısı yolu qarapmanın da.
0: Мен Сүбүнүрүм ичилдим, ашкин чайлам ичилдим. Мен бек уклуйтма, багам битим уклайма, ашиктен кырып уклайман деп шунда дейди го.
1: Корла.
0: Кирген бит укла калды экен.
1: Текчи жолдор жоллар аван
0: деп болган, деп болган. Синхуа налу машина тарап карап мага жолдор. Унун степ болган тыгыса шунда
1: баш. Аксуу жолу сүрүнчө. Аксуунунки Бейжон жолу биринчи докторкананын алдыдык жолдор койшолунуш тарап экен. Мен
0: өткөзмөгөн тех. Вильгарс дуйунду зоопун иштеп чыккан айты кып койсам көмөпсиздер деп. Вай көдүм. Ал берип кулжуда саяат кылган саяат урулдарыңызды эбетип коюпсуз го?
1: Ашын ол біздің тек сіздің дейін зән қылды деп ойлыған бұдыңыз?
0: Ашын тәпсейлік көрді деп ойлыған бұдыңыз?
1: Біз ондағы өзіміз барамыға елердегі ашатсан шарт тілі өткіз еттіңіз.
0: Сіз ұшында ойлығаларыңызды біз тәпсейлік қорап отырып дейін зән қылымыз деңе? Онында іш жоқ.
1: Біз беріп зеріккендікен аны башқылар баса аны дейін зән қылымыз. Яқшы әр жұмы біздің баған деп мұнда.
0: Қалысақ тәхе оны
14: Рушенгор, яхшымы силер
1: кыла? Яхшымы ака, яхшымы.
14: Кайшашардын жолуштуру байсам, кайшашардын кайнак жолдору, ар билетте деп ролана.
1: Макул болду, рахмат. Андан канас тарап карап маңган жолдор абалын деп жолдопсун. Эмне деген?
0: Канас жолу деймик?
1: Бурчун.
0: Бурчун.
1: Ой, бурчун айсым, ушундай чырайлык бир жай экен.
0: Чырайлык, чырайлык. Мындай карасаң сыйлык чөчөкләрдик шаарларга окшойт экен, бир кыл шаар.
1: Ошондой, мен ашта койдум мага, ашы бурчунга бага вакытча. Мишер велосипедип ишилсем деп ойлодум жума мен. Велосипедини пишкип берип кеп ишилсем деп.
0: Кейинде өйдүкүлөр ултаса депми?
1: Э?
0: Кейинде өйдүкүлөр ултаса депми?
1: Ой, якка өзүм ягыз мен айтчу. Келип кет. Мими деп эмес гаптырып кошуп койсуз адам. Адамдын güzel гаптырга.
0: Каталаштырып да.
1: Эң аят жолдор жоллор аван деген учурда ак кеп деп айтыпты.
0: Ошол эле чырайлык ай учарас деймсим чү, бек чырайлык ай.
1: Паты келип чыгарыңыз.
15: Ошырып
1: жанмы сенге? Ой, патты да яхшы мо?
0: Яхшы мо, яхшы мо?
1: Яхшы мо?
15: Кайтпады мана бүген салкын турду мана.
1: Салкын бишке ха салкын.
15: Мана сунун авазын шундай аңлап эле күлүп, дал кошал болот мисады. Аңлап атым э. Кара жолдун арынып калса кандай кылабыз дейбиз экен. Арымайын э. Силанын кинолу мәңгі саламет болсын, ішлеріңі мәңгі ұсылық болсын, мәңгі авазырыңыз жараңлап болсын.
0: Әй, рахмет, Патүгіл ханым, рахмет.
1: Рахмет, рахмет, рахмет.
0: Сізді дауымлық маным үшін әбір яқшы руй алет, яқшы кейпият білен. Қатыншып тұрғайсыз, ішлеріңіз яқшы болсын, теніңіз саламет болсын жұма? Дойынды шундай же кучор жолдасам бирним окумадыңла мохола деп ма 932 бекчи кучор жолдо кеттим дейди го.
1: О, бекчи ки маң ба, азыр бир аманда кучор кекете о. Эмисин кошуп атымчы бу бир баштан. Мен 2000 кеке адамды кошуп алай дедим мен. Мени кошканларны эмисин кошуп атты.
0: Яка, а дойында дейди. Биз кеп кетип турганды.
1: Бу дойында карсак бүгүн ямгыр ба мо? Деп сорапты. Бүгүн ямгыр ба азыракка?
0: Ямгыр
1: Үрүмчүдө.
0: Азырак өткүнчө ямгыр ба эмди? 21-ден 28 Цельсия градускача бүгүн экен, э?
1: Ондын ikinci айламыда кандай жадыс болгон ишин депту.
0: Зыңгыр аварай жакшы депту. Мына кыз ала кылыш номерңизди биз программадан түшкөн чагында эбет коймуз. Андан сиз ошо Үрүмчүдө го Зыңгырды мама? Жийүүдүк орунго басыңызбы болду? Чыңдал гүлдүк тараптыкы орунго басыңызбы болду? Молигран апталдарын алмаштырыш орны. Ошо башка шаарларда болсоңуз 13597575 телефон кылып, мен муну шаар мукапатка эришкен кайсы орунго барман дейсиңиз, эник деп берди.
1: Şu. Nan hoş, Garbi köçse yola Ravanke diye uçurna Mahmutcan evetip de.
0: Ha, o atıştı bulsanız ona asa telefon kılın.
1: Nimi Ahmer White'ın aldım ha?
0: Ya, Mulligren aldım.
1: Mulligren aldım. Ha,
0: telefon kıp ama basın mı? Ha, basın.
1: Güyücü o yolları Beycan yolu manganda yığır tosluk kette dedi yaprak ha.
0: Gülcü, Nahiye, Mazar Yesin'a yolları Ravan. Bir mu maşını ötmede yolla şunla Ravan deyip. Oygül Hanım mı uçur yollap da Gülcü'den. Makul buldu, rahmet. Oysa bunu da değil mi Liyangı Hayzı? Malika da hınkı olsun.
1: Liyangı Hayzı, Malika da
0: hınkı. Siz şunda ilgizkensiz, menden bir başlam ilgizkensiz. Мен бир да 80 чыкмын дейт. Азыр мен түшүмдү көрүптүм айтканларды, ошо жанкам түшүмдү шундай игиз көрүптүм.
1: Сиздин бар мыке? Сиз?
0: Мен бар экенме?
1: Бу ним деп?
0: Ним бопту?
1: Сиз жокту?
0: Эмимиздин чу балдарыбызга түшөптү тахи. Мындай нихан имин лянга хайс. Жок, сиздин түшөптү сиз.
1: Мен жок
0: экенме расы.
1: Шоо. Мен аргыз учуштум, бир жерге билбамайм түштүм мен сиздин.
0: Азыр мен чоң түшүдүм, бил жүргүм жок деймсиз.
1: Шоо.
0: Çınağıl ama əzmətcən qızıq yerisin, boyunuzun şunda ilgisi görüb düşüşüdü ki, 1.80. Mən 1.80 çıxımən.
1: Tazı bir yaş, düştətirik mağdan bir balım o boğamdı. Yusuf Cavçur olsun.
16: Balım bir getirdik, yolu sürüyoruz, yüzyılcanımız dağın şimali.

0: Yıldırım abi. Hoşçakalın Trabancan.
1: Ya makul 530.
0: Yaşla yolu da tosluş bağı dedim emtili efendim.
1: 530 canı buyurdum şu Tiyan Şaraylı Halk Hükümeti'ki Karabanga yolun işte tosluş kalp yığırke. Koko deyimiz. Koko kuvvet koko.
0: Şunu ol ama işkiri bir resim tatip evet bitken siz bu nim demek çok uzun değil mi? Fakat bilemedim bu sayı yolu da kılamdı ya ki ayet işki maşını özara sürkülüp gidip değil mi? Hep yadılar yürgen de kıldı doğramış ya işki maşını sürkülüp gidip de.
1: Ne?
0: Kayısı bölek hop kaldı bu. Ha, kayısı bilek. Aşın bir enik tepeyir ama yol karab ben bilemedim o şurcan koy asla okumaydı.
1: Ey Renay, biz devasak biz Ahmer Vahit'inkine. Kızdık mı? İmran.
0: Şirenay.
2: Gürcakka
0: Yat.
1: Ay, tayin yok yakam iki.
0: Anca omdan yakmaydı kalkışaydı.
1: Ötkinci el yakı koyduk ya.
0: Ötkinci yakıdık ya. Beijing nalı koşuyon işte Ravan kendine uçurna öğriyet güle ve atıp durak mesizge öğriyet güle.
1: Abdurrahman Can.
2: Yaxşı bakımlar sanallar.
1: Yaxşı.
2: Bundan başka meyli köyde. Az bayağı pırtırıp işte pırtırıp işte maşin. Sörgeye kapılırsın. Sanlar yıkandık. Kulağa bunu.
1: Bu Rımıt Khan'ı apıran cuman. Rımıt Khan'ı apıran Rımıt Khan'ı.
0: Neminin bir tarif işle bir tarif işle.
1: Zınya dedi.
0: Oy o sel karman.
1: Rımıt Khan'ı apıran bu hazır Zınya'nın işi mi ya komisi. Hoxasay'nın işleri mi ya kurup bir tarafın işleri mi. Hazır üzüne Zınya mı ki edip oylapsız hem de. Başka ne asıl durdu bu ne asıl olmaydı
0: ne. Ben radyonun yokluğumu sıra geçip kaldım. Yokluğumu da bakıp koysanlar da bağlamcan doğru taksiye. Belki mi geçikmediniz hem de azırak geçiktiniz. Lakin. Çiğneyen yolu koşuyorsun işte, maşallah köp, leken tosluş yok diye uçuyorum. Bu halçam evet tuttu. Amine Gül Hanım, sizin uçuyorunuzdan tapşırıp aldık. Çünkü anda hotenden yolu uçuyor, kolunun bahçeden aldıdaki kızıl çırakta maşallah cık tosluş badaydı. Nicat taksiyle uçuyor ya. Andan ablacanla uçuyor karsa, yeken Dali Bazır'dan hangi beketine aldığı çoğullar şunun da aravanda uçurlarını kaldırıp da.
1: Her asayi ben anlaşma sayı dur. Muyum bunu noktum bir esker tutma izle.
0: Esker tutma.
1: Oğalık yağın tırnak takat kesinlikle ağa. Çınarak takan alıcı mı ya bir el çıkamışsın bu. Şamı yok çoğunuz.
2: Salam ya. Ben ama 5 saat. Güzel oldu be.
1: Aa 5 saat.
2: Üzerini çıkan mazalını da Şam'a da gidip ilekler
0: gibi. Haa Xiaomi.
1: Özürcan ben bu ne baksın.
0: Ben Rüşengül Xiaomi.
1: Koşun edip. Vay şu aç bir baştan üstünden başlayıp geldim hazır. İşkime de koşmadım hazır yine.
0: Sayın Maçan yolları koşuyorsun işte şunda Ravan hazırca digen uçuruna. Nur Ustam eve atıp durak mensiz geldi mi?
1: Çinyalı koşuyorsun işte maşallah köprüdeki alay tuzluş yok dedi de bu Karacem Khan'ın.
0: Evet hocam o şırcağın nispeten doğru ki o. O doğru dedi o.
1: Ne mi ne?
0: Azmetcan düşük kırvağının özün doğru dedi o. Beycinlu kavuşunca belki tosluk etmedi herhalde ravan dedi gülmüyre. Azmetcan kündü kürü olsa sizde mi radyoda? Şuna kıvancı mınca şuna bulunları kırıp kalansız şunu kalayım kankalıp.
1: Koyulun bahçesini aldı ki kızıl çırakta maşallah cayak tosluş var dedi ha Nicat Taksi.
0: Ulca bugün hakiki kulcuğu okşaptı. İşkalep şunun da salkun dedi. İlgar muallim şimdi dedi. Salkun dedi.
2: Ulan bir yüzyıldır katı sonat radyosan yasay soğuturduğum kızlar. Geçen gün bahset yakıştırdın ama.
0: Yakışı mı o kanı ahvalınız?
2: Mende silah sınanlar olsun.
1: Bu ayıtılaydıgan elge kıldınız mı dedi.
2: Ayet Şiyen Bazar 500 aldı diyor yani. Devlet böyle 14. dünya çok dünyada ravan.
1: Oldu rahmet.
0: Ma yolunu karak etiptimiz. Biz de ameliyette ma kuduğunu evetken neyim ki uçurcan.
1: Kuduğunu iğrizi çekip
0: gene. Bu kanda optu desenler, kaysi yol bilek geldi insanlar, çanışın beylu. Canop şimal taraf karap mangan yolun işte, kaysin venda 200 metr. Kağın yerde aşı kuduğunu avaz,
1: ağzı
0: uçup çıkıp gitti. Çıkıp gidip de hem de şeyde. Şunu kalmış, münasebet kurulu evden alakalı şepsiyle. Bunu bir yet küzüp koysanla o kadar. Tabi avazlık mı o gelip de o hakikaten aşağı avazlı mı o şey gelip ne dedi. Buldu buldu. Biz evet eyleyici mi? Biz inkas kılaylı mı hani ya? Hmm. Biz de o oldu işkeylenin başını sözüre sürkülüp gitki akşaydı. İşkisi yürüydü aşağı da aşağı yırakla karmaptık. Ay yakın karmay. Şunu oğlan.
1: Yaprak he. Vay buldu hem de. Hmm. Kaç kadar iş ornumuzda işte geç radyo anlap ultadım. Ulta diyeyim. Siz mi kelemsiz Kaşkaya gidip? Yok. Babayım. İki günü aldı da Kahvahan'ı kırgen tem uçurcan akka safadı ulturşum gula. Çim mi de kıldı? Karsam. Şu yalgan tırnak ke. Dip,
0: Siz neymiş onda yalgan tırnak? Biz onda da kaldınız mesela.
1: Şıkkını az tatmadım ben. Дабазаны алды, раван қой.

0: Ekberkam sorab tiken hem de nensen özünüz çıkıp aşağıdan uçur besiniz olam kin bulam dikin tancımı.
1: Karapaklı
0: Bunda Karapaksak hem de Tiyanşan daha aşağı gönü ki avar ayını köygül buldu. Bugün azrak yağmur bay. 16'dan 21 Celsius gradus kıça depti Ekberka. Lekin
1: Azrak
0: bu şu
1: yağmur var ki.
0: Ekberkam'dan masayat uğruna bir çıkın bacım minam.
1: Esir yollar koşlanıyor yollar avan ki adı gavuşan intizar evet.
0: Sımal oldun ya da maşallah köpteydi tortak sellik beşerlik üşe.
1: Anda imajan of çoruyor.
0: Ne bu?
1: İmajan of çoruyor dedi.
2: Şimasen iş geldim yollar avan ki adı gavuşan.
1: Çocuğun kuyup oğlum hayatı da.
0: Ne sen hiç kumba diysem gel kalk şey deptim sizi.
1: Son çıkmam siz. Kaçan siz... çıksız raz. Bili bili çıkmamayla hiç onu kaçan çıksız.
0: Ay bili çıkıp bana ey ey kılıp.
1: Vay yak.
0: Tabak yekese.
1: Vay yak. Ma o
0: bir
1: tane
0: bir zık kavap ne mi çiğ aşk ikimiz ey ey kılıp bana yekensek bulgan ne mi aşı.
1: Hiç kılıp siz ma canıp taraf karıp masınız ma şimal taraf karıp. Siz ne işe gibi masınız ma beş yenge
0: masınız. Ay ben uydum polo it ev ulattım. Şunu ulan ayağı çıkıp kavap mı siz alattınız. Aşında kılıp çiğ kaydı
1: gilip. Aşında yüzümüz mi? Tutu yaydığı açıdığımın hemisini apırıp bir şimdi
0: Oğuzlanım öyde tülüp tülüp bundan hızlak sip iyi ulat değil mi? Aşağıya
1: çıkıp ya. Ben aşağıdan alayım ya. 10 dakika. Dur hele.
2: Salam, 1074 kalın yolu süre. Şıkarhan soltları inanıldık yolu akışıyım sıra.
1: Mako.
0: Ben sizi için uçur yollap da öyle. Yuşen şimal yolu, şimal canıp taraf karap mağan yolu ne? Saybutu taraf karap mağan yolu ne? Pek tosulup gitti. Gavda haritesi karsam o aşında kızırıp gidip de deme sızıkçı. İsmınızı ne de bir an ismınızı koyup koyayım sızıkçı deyip de olup sizin çöp çöp ademini. Taza doğru kemmeydik ki.
1: Hoca, hoca nenzen Wang Chang'ın ki aldıdaki yolla ravan kıyadı gavçarını seher evedip de.
0: Ma huyang çuşin diye hep mıkanda düşürdü deyip.
1: Huyang kayçı, huyang çuşin deyip çeşiniz buldu. Huyang çuşin.
0: Yizip evet koyduk telefon cuma bu sacan.
1: Telefon numarını. 855 ürümçüden 855 52 20. He, bu hata kaldı mı?
0: Doğru.
1: He, doğru ki o can.
0: Doğayım da şimdi doğru kımmadan anıkıldığım anıkıldığım diyen kendim.
1: Abdullah Hotem şu an.
2: 174 yolun şuraya çapıda sen. Bak o çancan yolu şamboçan kalatma kayınız.
0: Hmm, makul makul. Buldu, rahmet sizge. Bulmasan ılık çaray aşmağın dükkan saray degen gep ba. Şıkılıpmış soğudu sitik filan, mülazimet kesip filan, şoğullandıqallarının çıraydı. Tebessüm buluşun ümit kılımen deydi o 2-6-18 şu. Şuna uçur yollaptı ha.
1: Ben radyoncu adette şu telefonda anlaydım karanlar. Sonra yol düşüm soğuk kıldım ha radyonu. Ya telefon kısanmaysa ya uçur kısa kaytanmaysa keşke radyo anlap telefonda. Telefonda telefon al. Ma radyoda radyo anla dep radyo ekipedi dedi. Buldu o mene ondan buldu o.
0: Ne diyen yok şey yoluşun şuna ondan ha.
1: Bekri.
2: Ma kızlar makine insanlar yani direkt emek yokluğuna iyice verirkense.
0: Ha
1: hayda. İyice verdi.
0: Tekniğimiz yok ya
2: bizim. Sol plastik sotadan yoktu.
1: Dedi.
0: Kendim görüş emekler karmayımız. Asla kirek yemez biz gerçekten. Hayda yürümüz.
1: Kılıp. Ulanın kandalığını şunu bilmezsiniz.
0: Nurgun kız çöpürlerdi. Aldıkıl karap ediyerliydi. Kendi karap ediyerliydi. Anca hukuk etmeydi. Aldıkıl mansa. Şimdi kandı bazı. Yeni yeniden ügen geldi. Ügünüp resmi yapış kalla. Ondan emmezsem de. Bazı şunu da yapıp kaldı demdi. Dilişip karmayımız kentten. Şiki tarap ki. Ma hemkar gülüm gülüm yüştükle uçurcan. Yakından yakın maşına çıksam uykum kildiğen bop kaldı. Kanda kısam buldu. Bir mesele pegen bulsanız uçurcan. Siz mi hıl köpünü bildiğin bala deyip sizden mesele sorup da o.
1: Oram ölçünüz tadı yakışı olmayı atamdı o sizinki. Maşininki bir işteşini böyle pakis tazlı tazlı.

0: O banka kartı şakıldık olsa şu bankadılla mı almıştırmasınız buldu? Almıştırış vakti gelen çağda. Onu 6 yıllık 10 yıllık çıkıldığını varken tok sizinki 6 yıllık vakit tamam da 6 yıllık olsa 6 yıllık almıştırırsınız. 10 yıl olsa 10 yıllık almıştırırsınız. Aşın akmağı da. Özalım gerekti mi?
1: Şimdi kaçanı bilir, kurbağır tarafları yıllar alan ki uçurlar işin gibi. Şimdi ki çıkan biz ekber günah koydu ki açımız var iki aşağıda. Bak neyse lan kondu gemi inim der, o lan kondu ne köyü mü dokandı. Lan kondu gemi köyü.
2: Ay o Ahmetcan işçi de tamak kılıp kazan beşiden bir kilenmeydi ki. Çünkü köyüm
0: Baştan
2: gün
0: peki?
2: alası tamak kılıp ki. Şu anda tamak kısa için tamaklan çıkarıp bir yerdeydi o.
0: İşte
2: Çok hoş bez gelmez mi bu
0: hoş bez
2: Ekberkan'ın
0: demez mi?
2: ailesindekiler? Hem hoş bez mi değil mi?
0: Hoş tak gene.
2: Şunu
0: Zeytin Gülü gidiyor
2: ben...
0: ama Gülsay'a karap mangan yollarda işkili yolun işte maşallah sal köp ama tostu yok tep. Rukiye Hanım uçur yollaptı rahmet.
2: Şuraya bir uçur yol yaptım, benim bir keçir uyuttum la. Ben koçuk su çeçirdim, maşinayı da ettim. Ettiğinde bir kızık su çeçip saldı. Maşından yeniden çıkıp sonra toktup ülgüremedim. Maşını toktup keçirim sorayı desem, oldu keynimdi, maşını bek çıktı. Köğünüm şunun da bir kısım bop kaldı karanla aşında su çeçi itip kaldım ben kasten kımıgan. Şu an anama adam da aşkız anlamatkan bosa ben bir keçir ve sop diken. Hapo mu sop diken de. Şimdi uçur
0: Şöyle
2: yol
0: ama.
2: yaptı hem de şu ayı.
0: Anlatkan da belki.
2: Kuşağıda narat kımansak aldın gelişimiz mi? Kuşağıda narat gelişmeydi de.
0: Kişmeydi.
2: Gelişmeydi.
0: Narat kış gelişmeysiz. Narat'ın ha. Maytak kışı çormak almansınız gelişmansız.
2: Benim oğlumun bir mükafatla koysan la optiken kuş yok kalsın. Toluk oturuk örleş imtihanda 731 bütün 10.5 numara aldı dedi.
0: Oho.
2: Yaman
0: Bek
2: aptal.
0: çıkıp da.
2: Çıkıyor bak da.
0: Cıkı mı ha?
2: Cık 731 bütün 10.5. Siz özünüz oylap yok. Ay toluk oturuk örleş imtihanda.
0: Ay siz bizim mukabatlanma sizden şundaki yakış obdan bu tabi işte ha.
2: Halide hanım ay bek yakış yoktu mu? Bek hoş olduk ben umurunu görüp. Ravruz aptı, Ravruz yakşı okuttu anonsdaki oğlunuz. Şimdi bir yakşı oğlunu terbiyeler, şimdi yakşı numara alıdığan, yakşı okuydugan ballani. Doğup çoğun kıgınınızı siz gibi köp rahmet Halide hanım. Kiyin ki okuş hayatta namam şimdi galibilik buluşunu ümit kılmaz.
0: Ali Mektep imtihanları da mı? Usta
2: Haa, Ali
0: neticeden
2: Mektep
0: ilip.
2: imtihandı maşı 731 nasun.
0: Başkalar günü vermiş ona işte çıkıyor hep mutluluğunu bana. Bir de genç kalka ne bu?
2: 731 aptı.
0: Bu
2: İman
0: işte
2: cılı
0: ili
2: kalkan.
0: verse bu balla deyim ne olur ne? Demek ballarımız gözümüz sert gönlük ama da onda kokun yoksa.
2: Rauruz numarı digen gepe 731 digen.
0: O işte olmayı bu 700 numarı da. İlip.

0: Шонун да ачыгым келай деп бул эмне муйим кээ кылды экен деп карасам, Тургунжан кечедир ясачылык кылып түшүп калам, түш көрүп калам силер демекчи.
1: Yok, ben bir kıtım riyasa, bir kıtım görmez.
0: Ben şu görme, riyasetçilik kıyıp, şu görüp, hizmet kimiyip, şimdi bir yasın altı şu yıkırıp, deyin de hiç açın da düşlenecek görme.
1: Ya üzerim ne için, oğan kandaki ne için kaçat verdikleriniz gelin diyorsunuz ne?
0: He?
1: Şu da olsun, şimdi sen olmam da dep. He?
0: Yok.
1: Ma huyan çoşin diken epne Şincan'daki taksi şoförlerinin hemisi işlesin. Bunu da, oh, bir dek.
0: Bulundu, bulundu.
1: Birdek buludu bomsa numarını mı evet pedo kanet 855 52 20 diye numarını.
0: Harmay donje şibiludu nonda taraf qarap manga yönlişte maşallah şunda köp dostlu şeger qarş taraf yolla şunda aravan diye uçur ne bu hal jama evet to rahmet sizge bu hal jama.
1: Boldu.
0: Andan abla efendim nun uçur qarsaq midon nanludun janub şimal yönlişte kazıven taraf qarap manga yönlişte yolla şunda aravan dep uçur beripti. Rahmet sizge ajımı? Bege uçurunuz köp rahmet ha.
1: İkinci aylarım yollarım yolla içil diye diye uçurdum tapşuru aldık ha. Makul buldu rahmet. Rahmet.
0: Tüm tas menin bir pomak harzım yok cümü de. Şuna omdan.
1: Harz amıdınız mı ya ki siz harz ilişki salaydınız taşımadı mı?
0: Biz pahırlanıp dağı, karızımız oğalığı da değil dağı.
1: Bizi mançı pul çüşüdü de, da koşuldu bizim
0: oğlanı. Bankını karız alam sen de tüy fokus hoşa aldı.
1: Söz okuldu, ne çürse de, mançı yıktı sen, de boyunç bakay da koyu bizim oğlanı.
0: Aşı karızcı kadem tüy fokul dağı.
1: Hı.
0: Kazanmam sen de.

0: Yatıda öy bak 12 tal var dedi ama bir adam 20 ya alamaz dedi. Aldı dedi.
1: Bakan ko bakke.
0: Bakan ne?
1: Ben Ürümçü'ye sayıya gelmedim. Aile maşinamdan 4 çakını tek sürtmek için. Bir her remont hanını tavsiye kılsanla. Mümkün bulsa riyasetçiler adres uçurunu yolla versenla. Yol başlar sistemi sarkılık tipi varsan bulat dedi.
0: Ne ne?
1: Maşinadan 4 çakını tek sürtmek için tok. Ayşe emseper bal olur basınız mı buldu?
0: Ama ne kadar basınız mı buldu?
1: Aşında kendi.
0: He. Ne tür çakını mukumlaştıramadı ki?
1: Mukumlaştırmadı dedi.
0: He, onda olsun olmaydı ki şu ölçemli korumu bağımsız olmaydı ki çakçı ustamlarına gelip açı mı?
1: Yatılığa 13 kital öy bağı dedi, yeniden öy kutucu mu?
0: He. He, daha ben Şanyöven, Gayalı, Mayatraplarda radyo saygı edip, onda emes tuttu ha. Sizden radyolarınızda meslek öyle kaldı mı? Başkalar onda inikas yizbak mı dedi?
1: Ne oldu ben körükün ağasındaki yollar da bozak arap mangan tereptim aptım abdullar bek göğe öptüge uçur ne? Salamcan eve tuttu atayın uçur bes okumaydıken sile eşkikanla şundan bir aşı edip kapıma ama uçurunuz köyme kaptık uçurlar cıkı uğaşka salamcan kapı mısınız?
0: Adal kettim deseniz balday.
1: Devirem siz demek için mi?
0: Çoğun hatalı kut güzetken de oy kapıma. Ya, oy kapıma da.
1: Oy ne hiç uçurun okuma aptık uçur salamcanla şu an.
0: Ne için ne?
1: Çünkü şunu okuma aptık.
0: Ya ondan sonra şükrettim kapıma da bitirem sen.
1: Şimdi başkalarının köylü Ozar Bey'in kemiydi, kan da işkin.
0: Ve bu 2 milyon da artık kazı var lan bakın ha.
1: Ay tüleydiğinin 30 bin koydu. Tüleydiğini karan tüleydiğini 30 bin koydu tüleydi ki. Test tügeydi degen gep ayda 30 bin koydun tölüsü degen o kazılar test tügeydi.
0: Oydu 30 bin koydu kazı tüle varsınız neç bul tepat siz ayda?
1: Az degen 50 bin koydu tapı de.
0: Kondak tepat siz?
1: Mehmetçe ötken dosup kılayıldız unmadınız. Aç dosup kalan bulsanız mı şunda dep bir etti de mi şu işlerine?
0: O yok o. Onda bu. Ben bunu ondan dosup kalan dikken bunu ay tapıdan bulu 53 bin koyup gitti pandemi.
1: Ay sizden işi olması çıkamam da bir 10 bin koyla.
0: O şu mininki tapıdı bu açtık buramal kılayıp. Ben bilmem artta az şey. Mininkini unutup kalmayız lago he. Akka he de sevdiği verdim dedi. Niye mi unutup kaptak?

0: Торгон абай. Ой, бомбапты учурунуз жумо. Жин шажаң жолдор кошон иш жолдор аван келген көп алан учур, э? Рахмат. Ondan sonra onlusuna yeni bir uçuşur başını yetkizeyle. Abdunum Rayı'nın 2026 yılı adetki Ali Mektepler'e okuğuç kabul kılış hizmeti 7. ayının 13. günü resmi başlanıp 8. ayının 28. günü akırlaşılı. Adetki Toluk Kurus ve Mehsus Kurus'a okuğuç kabul kılış 9 Türk'ün bu içe kanat yaydırıldı. Buna Toluk Kurus oldun Türk'ün, Dölet ve Yerlik'nin Mehsus Türü, Cenab-ı Şincan ayrım türü, Şincan'ın nişanlık yardan bir iş planı Toluk Kurus 1. Türk'üm, Yokur seviyelik tenerket komandaları Toluk Kurus 1. Türk'üm, Toluk Kurus 1. Türk'üm, Dövlet ve Yerlik'nin mehsus türü, Cenab-ı Şincan ayrım türü, Şincan'ın nişanlık yardan bir iş planı Toluk Kurus 2. Türk'üm, Yokur seviyelik tenerket komandaları Toluk Kurus 2. Türk'üm, Toluk Kurus 2. Türk'üm, Ali Kespi Mağarip Mehsus Kurus Oldun Türk'üm. Ali Kespi Mağarip Mehsus Kurus Türk'ümüden ibaret. Bununla başka ayrım tesis kılınan otur teknikum, teknik işçila mektebi, Kespi Tuluk Otur Mektep Katarlık 3 mektep okuyucuları Ali Kespi Mağarip Mekteplerine örlep okuş Türk'ümü babulup. Bu Türk'ümge okuyucu kabul kılış 8. ayının 4. günü başlanıp 8. ayının 13. günü ahırlaşıdı. Kubul kılıç mezgilde Abdunum Rayılık Mağarip İmtihan Mekkemisi kubul kılıç hizmetinin ilgirleş ehvalı kazasen kubul kılıç sallık məlumatlarını vaxtada yenilaydı. İmtihan bergüçle Şincan Mağarip İmtihan Mekkemisinin organ torbektiği çıkıp Ammivi Mulazmet Zali Seyipsidin kubul kılıçını sürüştürüş sistemisini tallab kubul kılıç neticisini tekşürsü buludu. Hoş da kemine, he?
1: Şiyunun kendiki menzilde mi ba tutacak mukumlaştırılan ya da uçurulan yollab da memtimin efendim rahmet siz geç mi? Andan Şinhua nalı tumarız karab mağa yolunuş yollar avan ki ama çakını mukumlaştırılgalla sen kandikile obdan kılıdı o kandak caizden aldı dikile ben bir kettim mukumlaştırsam et siz geç. Ау, эс яулин яуды маңсын болуду дейді жума, үрімчеден ғолжуғы маңынға аңылық үшіміз, чарайлық яуды маңа мән дейсі, депті ғу?
0: Бәк айлып кетті ама.
2: Құрсыда, яқшы ма, ген, ойызла нормал маңылғанды, а?
0: Нормал ғу, әтігені біз кәге

0: Lan normal bu. Normal normal.
1: Ma Ruslan uçur yollap tuğu. Şunda ki çüyemedim ben bu bir kısım. Tağla, ədile. Nemiş ki maşinayı diyen çağda ma Cuanşan'dan yakmayla maş yolu özgertisle. Tağ yolu özgertip bu da asla kasten asla koydu kensle. Şunu ona kasten kıgandak ilan maş kıp. Çüyemedim ben neymiş kaşın akılsle.
0: Kaç tane emez o?
1: De Ruslan çoğu aşında
0: Sizge açtak kasten dek bilin ki dedi lakin kaç tane
1: kıp.
0: emez. Ola açtak kaptı mobillerin açtak kaydep günü kalan.
1: O da uylamaya ala
0: Uyluma.
1: aşına eydeydi o kasten kımıgan ola.
0: Aya kırvağı çoğucu aldırıp kırvelip lan onun ikinin yüzündeki asli asla aydış. Adıtı bu içe. He. Eydeydi ola çoğ.
1: Ula kasten beni kıstı diye de bunda köylü olsun gammı Ruslancı mı?
0: Ula kasten kımı de. Burası kasten kımı cuma. Hazırlık radyo anlatıcıla programımızın ahırlaştırmamız programları yasacıları Roşengül Bastılan
1: Uşurcan Hızır
0: Nöbetçi Muharrir Murat Kupur
1: Hayır hoş dostlar
0: Hayır hoş

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaymiz.
2: Chiqinglar.
3: Ey, ustam radioni qatnasan, radiosdan to'g'irlangan?
4: Yo'q, bo'ldi, chiqmaydi.
5: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni tekstingiz Shenjang radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
6: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.
5: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
5: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Səpranızı bir sırdaş programımızı alışılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Mən riyasetçi Zöhrə Gerəm.
0: Bugünkü programımızda tövəndiki məzmunlarını orlaşdırdıq.
1: Aval Dövlət Yoli 0711-ci liniyəsindəki Ürümçi Lobnur yuxarı sürətli taş yolunun Leçin ötüşmü, Cənub ötüşmü yoludan Lobnur ötüşmü yoluqçı boğan bölgü toluq taqılıb 10 gün quruluş qılındı. Şincanın hər qaysı caylarda yazlıq tədirlik sayıat canlanmaqda qatarlıq uçurlarının təfsilatına anlayısılə.
0: Radio sayıatı sayıbımızdə Moğol körə Şota yaylıqını tonuşdurmuz.
1: Qınında xoza anlıqçıla əmdədiqtınla proqramımızın təfsili məzmunlardı bozun. Programımız qurulaşdırılğan məzmunlarını anlığaş, özünlər ketib atqan yollardan uçur berişə təklif qılımız və işin salonumuz Şinjan 1074. Абдусалам исемлек аңлыгычыбыз правынын 10 жылдык чоң текшерүүш вакыты тоткан Тез районунун кайсыяды правын алмаштыргыл болду деп. Тез районлук катнаш моторлу катнаш басырыны башкаруу орнуга басыңыз болду. Орны мадавен Даван 10-нчы бекетнинки ахыркы тарпида маалык дажон 4 эс дукуну багы. Шу я шу дондон чыксаңыз, ашу Тен сарайлык моторлук катнаш басылдырын башкаруу орны Тен сарайлык чөгөнсө. Ашай берип алмаштырсаңыз болду, жума абсалам. Давыз авазы кучурланым аңлайлыма?
0: Аңлайлы.
1: Өз алны учурый.
2: Биз эптерде көрөсүз, эрдем ашкан дүйнөлөрүм кошулуп тураган күн жума.
1: Макул болду.
0: Болду. Tursun Jakımız zayda doğumluk anlavatman tünü gün yağmur yakkan idi bugün hava bek yakşı idi.
1: Rasa Ürümçüde mu bir kıl hava peyze bugün ha?
0: Salkı ne?
1: Anıma xaritigi qarap baksak Davan şimal yolu da tosuluş görülü vetip du ihtipak yolu da Dondalyan qarba kutsuğıcı boğan arlıq ha? Janıbdın şimalgı boğa yönlüşü bu yolda tosuluş xeyli bakken.
0: Onun da başka yonşın kutsi koşumçuli. Yani Donarxan'da şahı jonlu qarapmangan yönlüştü mu abdumobla biraz köpken ha?
1: Anıma o 5 yıldız şimal yolunun koşumçuli Arşan garbi yoldu ma 5 yıldız canıbı yolugıcı boğan Arlıq şimaldın canıbı boğa yönlüş bu tosluş taki ma muhabbiyet köyürge geç kadar kaptı ha?
0: Onun başka karısak mı şu Abdunum Rayoluk Cungi Doktor Hansı'nın etrafı bügen hili yakışken. Huanxı yol tosluptu onun iki ma o Çiğte yolu tosluptu onun iki ma o 3. görük tarafından. Abdunum Rayoğlu Halık Doktor Hansı Karap Mangan Longchen Kutus tosluptu. Onun için Xinhua Nanlı tosluptu.
1: Andan mavu Xınan Şarkı yolu kütürümü körüge Bacakhu Şimal yolu tarafı Müşedin takima bağlı uçucu buğa arlıq bu yoldum tosuluş bakken.
0: Onun da başka mavu Şerlik Anıballa Saklın Saklaş Doktor Hansı'nın akırk yol var vaydı. 40. başlangıçtan aldı diki. Şu yoldun tosulgan biti hazır yüzünge körüge verip de.
1: Yani birisi mavu Xınan Şarkı yolu kütürümü körüge din taki mavu 77. başlangıç mektepki az kalan kadara Çıdavan yoldun Çıdavan tarafından ötüp 77 az kalan kadar anımış oldum tosuluş bakken.
0: Onun başka Tayşan kötüsü yani mu şu Sayram Gölü yolu din Veyşin yolu kırapman gayınlıştı mı Abdumobla'nın yürüyüş astıken ne dostlar?
1: Andın ma karmay garbı kötüsü koşumcu yolu bu mu okşaşa bu yoldum tosuluş ba. Yinchuan yolu ma bu taki ma şavşı kokucu boğa arlıq. Yinchuan yolunun ki, Yinchuan yolu ma Beijing otur yolu gıca, Şarıqtın qaribki boğan yolunuş, Şaoşegu gıca, bu yoldum tosuluş ba.
0: Onundan başka, ma Xalıq yolu kötürümü körüke, yani Xeylongjan yolu din, Xalıq yolu qarapmanğa yönlüşte azıraq tosuluş ba dosla.
1: Buldu. Yani karısak hazır anancı tarafta yanılam yolları avanken, amda kayttuk deydi o sayfa. Anancının yolları avanken. Abdat Xotan taksi bunda işler bulup durdu ama bu almıştığın işler bulup durdu. Yani çöntiyemi yaktırıp anlavat kalığını bildirgenken.
0: Erkem çöteki. Siz çıksanız Zühre'ye de keşboğa okşaydı dapte Mehmet deyik hazır onumdan tuğan deyik.
1: Onda mı oylak etmem lan ben çokum. Her keştili çıkım ama ben bundan çıkıp kaldık. Etigen seherde çıkıp kaldık. Etigen seherde çıkılığa vaklarım mı köp boğa minin.
0: Bombamda Zühre.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlayatqanlar 107.4 Qatna Sanat Radiosining
1: Sapırınızda bir sırdaş programısı.
0: Programımızı davamlaştırıbatımız. Bu programımızı Pakızlıq beyğuşluğu jetiğleri ötkür bolğan tirik ve tirit tığlarını bazağa sağan tirit sodi çeklik şirkti alayda talap qılğan.
1: Şundaq.

0: Şuna kılıp radyo sayıydı sayıpımız hem de diktanlardı buludu. Bugün nəgi sayıydı varımız digen de.
1: Nəgi sayıydı varımız?
0: Mongol kürenin şotu yaylıqı var.
1: Bek, bek dağınlık, bek körüşkü tekiştik oranından birisi o yaylağından birisi bek çıraylıq.
0: Bağın mı?
1: Bağın.
0: Mene. Hem de bağımıgan dostlağa radyo sayıydı arkalık birlikte aylandırıp ekemem.
1: Buldu, onda xoğusakın edin.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amrak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işil tırgınımız mengülük tırık ve tırık.

0: ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil seti setiveliş toğrusudaki uçurla minin avtomobilin programımızda.
1: Əm de diktanlar buladığını minin avtomobilin programımızı.
0: Mən Oşurcan Xızır.
1: Mən Rüşengül Basit.
0: Qadırlık radio anlıqçılığına hazırdan başta programımızın ait qızılıqla qatnasanla buldu bizden ve işin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: XG1074FM.
1: Şunda qadırlık dostlarımda avtomobil bağlayımız bu?
0: Bağlayımız da.
1: Tursuncan Ustan Bağız mən bir bağ deyivəsə. Bağlaydığın avtomobillerin alanında tezden evet sanla buldu.

0: Ondan sonra ben bir kaç avtomobillerini evet tok 2012'ninki birinci ayınki Honda City baki. Kümüş ren 102 min mangan musabisi. Kol kutmuşunu bağlı pese deydi Abdü Efendim'e. Sizin uç yorunuz mu? 3-4 avtomobillerini evet tok dursun Can Sultan Meyli bir. Bağlı pese andan anlayılı ya. Men Zhuangshu'nun bahası, Jin Zhuangshu'nun bahası boyunca kımmet hesaplap koymen deydi. Avtomobillerini Zhuangshu bahası boyunca hesaplaysız deyli ya eslime.
1: 2020'ninki feyşin cadın bir sıvarken mamaşını bir evet bir
0: eyle. Asama aldık yaptım o bunu bağlaptı anlayı değil mi?
1: Bakla.
2: 2020'ninki Honda City kol kol tattı 10 bin lira tarafı.
1: 2020'ninki feyşin cadın
2: tattı. Bu 13'ninki darda olsun 5 kişilik de kol kol tattı başından bazaba toplarsa 15'ten 20 bin lira tarafı. 2023'ninki MG5 kol kol tattı 15'ten 20 bin lira tarafı.
1: 17'ninki Tugan'ın bir sıvama?
0: Makul buldu rahmet
1: dursun Tigvan ke Tigvan nömer sıvak ke bunu yollap koyduk ha.
0: Dasa mau bağlap oldu ya. Şunu ola mau çaklık orunduk ihtiyacım ba degen anlıgıçımız biz ma uçurunuz neye yetküzdük. Hem de çaklık orunduk ba anlıgıçlarımız bolsa men de ba da telefon nömerini evetse ya sizninkini ya anlıgıçımızın nömerini sizge evet birimiz.
1: 2013'ninki bağlaydım bir sıvak ke şunu bağlap egen bolsa deydi. 2013'ninki bağlay. Şimdi asa usuldum bunu tepadım ben.
0: Haa, yakışı oldu.
1: Mavo, Bauma X1'den bir sıva 2018'ninki deyip yollaptı. Tursunay.
0: Rahmetsizge.
1: Tursunay'la rahmetsizge? Tursunay bizge rahmet olsun ama bağlap yeri atılık maşinesine.
0: Tursunay bizge aç bağlap yerinle deyip evetken boğandı ki rahmet bağım. Değil ki. Kaşka ben çoğu yılı koşuyordum işte maşallah anca köpemez deydi Bilal Tur taksiye. Maşının bağısını anladım rahmetsizlege deyip mavo.
1: Erzimeydi.
0: Yumuran yopurmak için de uçur yollaptı. Rahmet anlığan bulsanız. Andan 2018'ninki Karolla bir de 6 yıl 70'lik gaz bağım. Muşunu bir bağlap baksın ço, dursun Can Sultan. Semi uçur yollaptı ondan sonra.
1: 19'ninki Oğlendi adım bir sonra maşını backpack izleyici değil mi? Oğlendi.
0: Aldı dikilen bağlap yoktu anlığaşılan bundan sonra.
1: Oğlendi. 2019'ninki Oğlendi maşını backpack izleyici.
2: Şimdi
1: 13'inki boğulaydı 15 bin
2: lira atırabdı. 19'inki bir suvaki. 2017'inki
1: tarzın tuzgan dörtte maşından bazarda 16'dan rüyüce. 2023'inki fişim gayet
2: dörtte 195 bin lira atırabdı. 2016'inki rüyüce edin bir suvaki yapalım 105 bin lira atırabdı. 2023'inki MG5 kol kod dörtte 15 2018'inki boğma çabır dörtte 55 bin lira atırabdı.
1: 24'nin Q3'ki...
2: 2013'inki boğlay dörtte 15 bin lira atırabdı.
0: Şunlar kılıp, tuluk anlap bulduk çoğu bayatına evetken var. Emine şu, tuluk bağlap oldu. 2013'ninki Toyota Vios ma? Hanç bula bula bir de bey sudun kod deydi ma. Erken canlan uçuri. Erken ne ay bana evet ettik çoğu. Şimdi ola eslime bir avazlık yakıp ki anlayımız mı?
1: Anlayılı.
2: Yoluşurma davam diyen o Nijistan'ın dışılığına yol bekliyorsan dertte.
1: Nijistan.
0: Müci tağam dem de.
1: Yok Müci tepenim ne demek çıkan de.
0: O şu oka ede tağam çoğundadan boğa muma deydiğen kuşundan mamrak
1: yasın. Onda demedi o.
0: Üzdün bir 6 ay çoğunlandım akayda davul dikeçü. 2018'ninki Çirçen'den bir sabah ke. Muşunu mu bir bahala pegen bu sahadep Nebi Can'ninki. Evet koyayım.
1: Onu evet koyayım.
0: Audi Q2 yıl 2024'ni onu evet koyup size.
1: Evet koydum. 2013'ninki 1.5'lik Zdonho Toyota Vios. Evet. Bir sıva dedi. Bunu evet koyalı.
0: Evet koydum.
1: Anı 18'ninki Karolla'dan bir sıva ke 1.6'lik 70'lik az var. Karolla'dan bir sıva ke bunu evet koyalı.
0: Kaşka
1: ben çoğu yolu koştun yer yollar aman ki maşallah köpemez deydi.
0: 2012'ninki 9'ıncı evlat CU. 180 bin mangan. Muşunu mu bir bağla besin. Bese deydi ha. Ablacım.
1: Oldu. Bu maşını evet koyduk çoğu mu?
0: Evet.
1: Anda mavi bir maşını seti olmak istedim. Bağasını gelişemse kanakım. Bağasını gelişemseniz gelişip anlayacağız. Gelişip. Ama anda başka maşını seti öyle.

0: Ondan sonra Abdurrahim Kan var uçur yollap diye anlayı değil mi uçurca?
1: Aşağı kalıyla ya Abdurrahim Kan var uçur.
2: Priz yakıtın hodili yolu kayırı. Sarıba azat yolu. Ben de kızı çaldım.

0: Yok, bu taraftan buluyorlar ama.
1: Buldu, makul.
2: Makul makul. Rahmet.
1: Tursuncan bağlı popta maçı lan
3: abi. Şimdi 24'ünki Odin Çuval Zerte maçından bazabağı toplarsa 110 mu atırabilir?
1: 110 mu atırabilir?
3: Şimdi 16'ünki Kutu Rizli Zerte maçından bazabağı toplarsa 40'tan 45 atırabilir. Şimdi 18'ünki Kişikcan Kişikcan Zerte maçından bazabağı toplarsa 120-125 mu atırabilir?
1: He.
3: Şimdi 13'ünki Akran'ı Kokunya'da Kişikcan Zerte maçından bazabağı toplarsa 120 mu atırabilir? Şimdi 18'ünki Boğma Çabır Zerte 50-55 mu atırabilir? Şimdi 13'ünki Boğlay Zerte 15 mu atırabilir? Kuşkumun 17'ninki Tazın Tugan Dattı Maşinan Bazabası Fasar 40'tan 45 milyon katırabı. Kuşkumun 13'ninki Akran'ın Kokumyalı Sikiyi Dattı Maşinan Bazabası Fasar 120 milyon katırabı. Kuşkumun 18'ninki Kişikcan Kişikcan Dattı Maşinan Bazabası Fasar 20-25 milyon katırabı. Kuşkumun 13'ninki Dardın Osman'ın 5 kişilikli Polkotki Maşinan Bazabası Fasar 15'ten 20 milyon katırabı.
1: Buldum akıl.
2: Abdikerim efendim.
4: Yeşil yollar, ben de Asya 66 yolları mektep etrafı yollara var mıyım? Bu yer diyeyim bu.
1: 23'ninki Veylanda adım bir sıvaki aşkıma 23'ninki Veylanda.
2: Mançım içeyim, kurçu şu otu doğudaydı. Makul buldu. İşkimi 19'ninki Nisan Çirin Neçbulla bula deydi ama bak sepırınki. Onu mu evet koyaylı. Anda kurbancanın mı bir abdumobil bakayım ne mi? İşkimi 25, bizi 5. Sitve sen bulat diye sap toklu bak neç bullağa la dedi. Buldu bunun tursunca ustam gayet bakayla hiç mi kanç bullağa bulu dike baza bası ya.
1: Şkimon 21'ninki cümvey bek cümveydin bir sıvaki ya şkimon 21'nin ha şkimon 20.
2: Şkimon 22'nin tok may yinş bey. Jong peysi muşu kanda bula dedi ha bunu mu.
1: Bek cümvey şkimon 21'nin cümvey isken.
2: Şkimon 22.
1: Yak may cümvey 21'nin
2: cümvey. Siz evetkinin asandam ki ya. Ayrım. Buldu ayrım kendin ömse.
1: 21'inkini evet tuttuğuma yazsın canım.
2: Makul. 15-20'in kıç bulay bunu satım endemey bırakla bofi kıvetsun dep.
1: Emi ne?
2: Maşını ne?
1: 15-20'in yaradığın maşını satmay bofi kıytam da?
2: Eslime hazır 15-20'in koylan yaratmaydıgan bu kitti o.
1: Çoğunçuk kitlerke dağın balımı mı kiyince?
2: Az bulmam da he?
1: Taze he.
2: 15-20'in koygu digen yeniden bana maşını ilip heydeyimiz onu kızıkına.
1: Şu. Yine karsak yakışmış değerli yasetçiler. Maşinamın bağlı peygamber bozuldu. Maşinamızın resmini yollapsız. Ufkan mançıncılınki. Ben daha rahat maşinsi edip bir yollan ha. Şikimon 14'ninki tenyüydün bir sıvak ya. Şikimon. Yok şikimon 24'ninki. 19'ninki ki. Şikimon 19'ninki tenyüydün bir sıvak ya. Şikimon 19'nin. Darun. Tenyü. Tenyü. Cep yazı olamadım hakep ne. Tenyü. Evet evet.
2: Şirali özdüm bir gün çoğun bozumu akacı deyiş toğra edepsiz bu kaldığında olsa. Rege akılayım mı ya hatalığınızın tonamsız edep Şirali. Bir gün çoğun 4-5 yaş çoğunluğumu akacı deyiz ki onluk yakaldık evvelizde.
1: 2016'ninki şu
2: oylap an yüzü varken. Oylap ne dediğin ağızlan. 2022 ayınki XRV. Şubiya uvan gönlü imandı.
1: Kıskat yazmışsak mı bazı maşallah çok pek.
2: Evet.
1: Resim yollaşık pek tutup git parçalar cimarlıkken. Bopta.
2: İğrenip çok kısınamışlar. Şunu kıldığım bu.
1: Bizi duğu dep.
2: Resim tatil verdiğim bizi pek işinip yeni bir tüzür uğurluluk kılıp çok.
1: Rüyhu 5'ten bir sıvaki 2014'ninki. Maşına 2014'ninki Rüyhu 5'e. Bu maşını evet koyduk.
2: Avazı kuşuyor he.
3: İşkimin uğurluğundan soyuyorlar, yok dedi, ne alet koyuyorsan, 15 milyon işkimini bozu da, ne bağlıdım.
1: Bağlı, siz Eslime'ye evet koy, hata evet koysuz değil mi?
2: Eslime'ye git kaptı
1: koy. Şu.
2: Dursuncan ustam kumuğu evetken, işkin lağılı tenkit kakak şeydi. İşkimin 16'ındaki hafı H5, Lianchu. Müşünü bir bağla bese deydi bana, Dursuncan ustam, evet, evet, dur.
1: Ma o Pajero'dun bir sıvarken, 3 dünürlük Pajero deydi. Pajelo 3 dönüllük dedi. 18'in kükeni.

0: bağla bu maçı lan Burhan Lüteli.
1: Anlayla.
2: Suma ontasına rıkı beş yaptı, 10.000 kuyu atırabilir.
0: 10.000 kuyu.
2: Bizim işteyse, bence çağrı ve yaptı, 85'ten 90.000 kuyu atırabilir. Suma 16.000 kuyu, şu ayı yaptı, 25.000 kuyu atırabilir. 25'te 30.000

0: 20 мүнкө атрапыда, макул болду. Рахмат. Пажело 180-ден 190 мүнгө че деп. Унда демеди го пажелоны. Пажело нече болду
1: деп. Мына ошончо акраны токумдан чыйып деп, мына базар басып калса 20 мүнкө атрапыда.
0: Пажелоны тек баалымапты. Ма 2018-дан пажелодон бир сөйгө. 2017-нин кезинен кот дажон туран. Зудон кот Toyota Vios. 2016-нин ке Хафо H5 Лянчу. Бу машиналарны амысына баттык. Анда ма Малик шундай бир аппарат атамайдыган, расмий атамайдыган бир бала экенсиз жума. Шундай чырайлык яланым иш кылып, лаппаң кылып. Ой. Колдоруңуз нече нурга тикшеп кетти экен. Мында чиң тутуп, мында карап, мында ген, э? Şundan mı ya? Bizi açıp bekettim ya.
2: Ya o onda resim tatkından açığınız kemdi ya Malik'ninki şunda çıraylık yaylaklı adam.
0: Yok.
2: Bir günlük açığınız kemdi.
0: Mesela mağı boptu o maşını ki tutup tatkar süret boptu.
2: Bu narat, narat yaylaklı rop kettim şuna kılıp.
0: Manım. Hem yani bu doğru çüneli boptu. Yeni bombaydı. Telefonu lappan kapat. Bombay. Mağı kargaylıkın için tatkını karana bu. Nimdeyimiz bu nemde.
2: Birdem Osman yüz ek bırakılı pes çürüydü sizke.
0: Şu.
2: Onun bırakılı ne kılıp, onun siz ne kılıp buna tarzsanız
0: falan. Adem de o su üstü bakçıdaki oyun çıkan da kıpaydıken siz cümle siz bu onda. Katli.
2: Hey, lakin Narat kabar mendi kenti doğru ha?
0: Narat. Malik.
2: Ya ne mi dedi? Mongol küreydi deriz. Mongol küreyi kabar mendi kenti aldın kükünü ya. Hazır aşı yaylakladı ki. Yaylakladı yürüyüp de hazır aşı. Ayakı desse, mayakı desse, birdem dumulunup, birdem aşağıladı. Bir de maşiyadık koykallarının kendini yügürep bandık. Aslında yürüp de hazır Malik.
0: 2024, 5. ayındaki Şenday Tuşun El. 30 bin numangan. Maşını bir bağlı pekan bu sanlığa da kopya fütür yollaptı. Buldu. Bir bağlı yüteyle. Tursunca.
1: 2017'de daha son süren 70 yaptı. Maşından bazabal tutkaltı 35'ten 40
0: katıramış.
1: 2018'de senin pacarı 3'ün yollaptı. 110'da 110 bin katıramış.
0: %110
1: hocam. Şimdi 13 ilke Zuzoko Toyota Vio Septo maşından baza basa 15'in 20 ilke atırabı. Şimdi 16 ilke Havan H5 Septo 15 ilke atırabı.
0: 15 ilke atırabı.
1: Şimdi 14 ilke Rıhı 5 Septo 10 ilke atırabı.
0: Boldu makul. Rahmat. Korulun arkadaş yol bilekleri şunda azade, akşam maşınam ne, şunda parkızı yuvitip kırık etken, karanlığa et diken çıksam yağmurdu kaptı ömez mi? Ay ay ay. Yağmur yağdı mı bu mısın korulda?
2: Yağmur yağıptı.
0: Obda yağdı mı bu mısın? Şakır akmında. Şarşar mı da yakkan ehvallah bağ mı?
2: Hı hı. Şimdi oğlan 2013'ninki 2005'ten birisi bak ya. Maşını bek park izemez herhalde normal deyip. Şunu da samimi geyip deyip anlık üçümüz yaşadık. Evet bu elicim otursun Cansu'dan bir bahala pesun kanıya. Ondan şireli bir resimlerine evet. Bu siz tattığınız mı bu resim ne? Ne bu şuna oğlan da? Tuzgül mü?
0: Tuzgül emez de.
2: Aşkılı bir külke tabi tatkan süret, kanda tatipti
0: mi? Sıralık tatipsiz. Bir esi satkı dek tatipsiz.
2: Vay min ne, bunu saz kim oldu onu? Hem madem tatallaydı mı?
0: Oldu da işte resim olduğun açtık lan bak ki, oldu.
2: Lakin biraz çıraylık menzir ki abi, he?
0: Çıraylık tatipsiz
2: hem de. Ben şu vakit, şu bir günlük şu vakit içinde yakış görme. Çıraylık tatipsiz resimde. Əsləməniki.
0: Qan canı olur. Ay əzan əslən çaplap tam uçu çıraylıq göstərdim şuna. Müştaq çıraylıq çox qatdım deyib göstərdim.
2: Təyyan əsən alamdan
0: ha? O uşuğa nəsil deyə əzan o metrsi 3 ko 2 ko yaşa
1: təsən. Şuna 24 metrə səndə tuşun eldəpdi. 75 min qoydu 80 min qatra bu. Şuna 13-cü siyasi işləpə qanlıq vizuakə 25 min qoydu 30 min qatra bu.
0: Boldu maqul. Rəhmət. Mao 2011'ninki bağma çalıyordu. Şu maşını neç pul kalıyordu. Bu namda parkızlık tarihsiz kalsasın ama bu maşını bağla baksın dursun canı.
2: Ruhu yön tarafı
0: da. Konusu ki X6'da çalıyordu bağmanınki. Evet,
2: Ruhu yön tarafı da yağmur yığışık başladı dedi cuma. Sevi yağmur çoğutudu de yollaptı.
0: 2011'nin 2 diyetlilik Prado'dan birisi varken Prado 2011 2 diyetlilik Prado geci mi bu?
2: 2025'ninki Hayba 06'dan birisi var dedi cuma ma maşından bir bağla peygam olsa dedi. Evet koyayla ya Tursun Can Ustam kamana. Cinsaten dedi cuma uşur can ağa kuğul cinsaten ki
0: ha. Şu tuz gölemez o.
2: Aşkı bir külünün boyu iken tıkı

0: Köllü
1: Şirali.
0: ostuz köl olmaydı o cızma.
1: Ya Şirali'nin o şu müşterepten Irak çık gidemeyi de boylaptım ben.
0: Tuz
1: Çok
0: köldün
1: korundum.
0: ne saç baramaydı
1: He, o
0: bakma.
1: taraf ütenmeydi şu. Bak Irak para alırsa işte Tuz Gölü para alalım ki de böyle kaptım ben Şirali'ni.
0: Sizin aşta oylak kaptı
1: He,
0: Şirali.
1: cinşat Allah'ı bir kere gündüm bilme bu balın ki. Bek bazı piçan gibi bir kere gündüm de şu. Şu an. Korulağım ayı yitip demez mi? Şuna ola 2018'nin ki burada Karola burada 6 yıl 70'lik kanunluk gaz var de. Bunu mu evet koyduk bir bağla pesin dursun Can Sultan'cığımı Semih.
0: 18'den 3'lü 5'lik senin adın birisi var dedi. 2018'ninki
1: Bay bağlanmayı kaptı
0: falan.
1: değil mi?
0: Düzdün onu
1: 2018'ninki Karola Tursun Can
0: bağlanma
1: Usta.
0: kaptı. Kaç yılıyla?
1: A bağlanmayı kalkan mı? Alayanmayı kalkanlar ne? Kaydı bir evet koymuş sizin avar kılıp Tursun Can Usta.
0: Siz bir bağlı verseniz anda yazılı oldu ki. 2018'ninki Seyna. 3'lü 5'lik dedi. 3'lü 5'lik 2018'ninki Seyna. Toyota Seyna. Bunu mu evet evet doğru.
1: Aslı ben nimdeydi gördünüz mü? Pulga layık çaplayımız o ne? Belki cınkı versek mi? 5 yıl dinkin remot kılmışsak bir kalkamayımız mı? Yığınlap durmuş bulmuşsa o bıraklıkı versek. Yani selaşını rakıp koymuşsak mı? İzlemeyizle bizimdeydi.
0: Vay siz kızlandınız mı ya şimdi? Hava almıştırıp bu bakıcı bağırlıkta yeni ürketimiz dedi kaç geldi ki.
1: Şunda can kımam diken Aslı mı? Şunda maktaptım takı.
0: Tüzük yaksa kandak oldu kıran. Yaş kıldı ki bas muvaffak.
1: Cın
0: abdan kıldı yaş kıldı.
1: Beş koy verseniz beş koy uçluk değil mi?
0: Ya ondan hemen yaş kıldı.
1: Donfon yol taraflarda mı yağmur yığıp atıyor?
0: Mesela başkalar beş koy verseniz üç koyluk çıkan basa siz beş koy verseniz tört koyluk çıkıldı galiba.
1: Başına mı? Ondan olsa bulduk ya şu memo işen genç yok. Sam, onda deyiz.
0: O da dedi canşı okuldu kaldı şu beş koy verse üç koyluk çıkıla.
1: Okumayım ha?
0: He?
1: Okumayım ha?
0: Hoştak oldu, hoştak olmuşsun bu mayda. Şuna mı?
1: Tursun Can Usta ama bizi beşin bahala pes optik yapın. Yıl tarihin...
0: Yıl sani. Ne için yılın bizi beş? Hani bir...
1: 2025'nin kurban canı.
0: 25'nin ki bizi beş gene.
1: Kurban canı. Bana mı ne? Kayıt evet eyle cümü.
2: Yettinci ayının 30. günü, 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ tarafının bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi'de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nakh meydanı cem oldu.
3: Otomobil setib olganda hukumatdan maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: düşünmüştü hatırlamıyorum.
1: Geldik başına atmış gitti.
0: Şunu 11 litre boğma çağlıyor da tutuyor başından bazar bazar fazla 30'un 35 man atrapıda.
1: 30'un 35 man atrapıda. Makul. Şu gay adamda 5 koyluk varsa 5 koyluk mu kımay?
2: 2024'ünki çürüyeceğin 0.5 ben. Muşunu mu bir bahala pese deydi cuma? Evet koyduk he. Мен турпан токсондон башка эмнеге бир баккан Шинжаңдан деп ма Ширали поезд кетип тур.
1: Айтак балы.
2: А?
1: Туюк туюксуз ачылык сестимисти бир кандай болдумо? Кандай болуп калды экен таңаш кылып? Я, ма. Элки хуйшоо жанга ахлатбек чык туш кетип шуң айтак болуп калдым бир кыл ыгырлышып айтак. Ке кыланып калды караң буш бала.
2: Азыра. Кандай еңилендиган вакытка калдым деме?
1: Bu sistemimizin bir yanılmasın. Bu sistemimizin yanılgan bilen.
2: Kanal ola bu bana.
1: Sistemimizin yanılgan bilen CPU yani kon CPU
2: kanal. Kon da ha onu.
1: Yeni söyleyemeydi. Kon da kıldığın gepkin ta bu şeyleri.
2: Yan çakal kaldı da onu.
1: He. Hazıram muşbu işi tuzak oldu muşu Word, Excel diye nek neyden ço?
2: Ancı muş tuzla ap he?
1: He.
2: He. Aşına kıptıra ilan çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun
1: çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun
2: çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun çoğun
1: Shopigo Shali?
2: Ashna deptemdi, Shopigo Shali depti. Muşunu bir bahala pegen bosa dep, mana Tursunjan ustam evet koyduk. Anda 2013'niki Feydu dim bir sabah kecim o manımı bahala pesedeydi. Davan Şimali öyle şiyunu aldı maşallah ser köpteydi Nur ustam. Benim uçurumu koyup yerim sile de Mehmetcan. Avazı uçur bakken topar koyu teyli ama Mehmetcan'ın uçur ne?
1: Mehmetcan.
0: Dolandırıcı tuttu. Yok görük yollar ala.
1: Makul.
2: Rahmet rahmet Mehmetcan. Doğusun yol tarafladım yağmur yağıyordu da dedi yaprak rahmet.
1: Halık yolu kırgıdın. Şinhua canı bu yolu karap manganda maşallah köpken. Karşı yol hazır çe ravanken. O şırcanga resim dep yarap. Nim dep yarap getikinsem korun. Onda emmez o. Ben maruşa gürdüldüm ben onda korun.
2: Lekin rast çıraylık tatıp da alıyor.
1: Çıraylık ya o resim.
2: Elki kün otağa vakitki bir resim kent tok.
1: Rast çıraylık resim.
2: Çıraylık adarya boydu bir dadısı balısını yitilep. Kitip itip tike keyinden tatıp yaptı. Dikin şuna çıraylık bir yıkışlık bir resim çıkıp da renklerini bundan tanışa koyup tike şuna. O şu canı yargan vakti da o inşaattan iş geldiğin bilmigen.
1: Bilmigen he. Bilsem mi bu yarın da yarın bu kadar resimler okuyup kası uzmayla korunun ki ne yarın tasın bu sert geldi hemen.
2: Şunun dağımı tırışıp şu an çubur bir kettik sizge.
1: He şu.
2: Bana oylasanız oylamam siz.
1: Onda oyla baksam. Adet tuluk oturdu neçinci yıl tutturdu? Kaç yaş kırken de?
2: 18, asasen 18 de tutturdu tuluk oturdu.
1: Hey, siz ama sırtı tuğa baktınız, kumul tuğa baktınız da uzun bu gitti.
2: Aşına o gitti.
1: Şu gep şu.
2: 18, 17, 18 yaş vaktimizden başlayıp çık gitken bulduk.
1: Şu, ben mi şu tutsam? O da pek
2: ne şey etmemiz. Şunu yıl öydün çıkarıp ettim değil mi biz ne?
1: Tuluk oturup tayandık yıllık şu. Şu. Onca olacak bakmağın değil mi?
2: Ancıcık tövdür köyme pıkçunu biz bulandık.
1: Şu. Sizlerin sistemanla Windows kancı edeptiniz anlığından oluşturulup. Şöyümüz mü?
2: Sistemimiz. Biz onu turup durup, bana sıcı yok kaldığın vakitlerimi bazı sistemlerimizin ki.
1: Akranlık Honda Civic Kolkot 2010'nin ki manga musabse 130 manlı manga bu maşının neçbulla etrafı da setildiğen de maşının bir baha vergen basanla deyip çürüyorlup da.
2: Buldu buldu. Aldıdıkilerin bir bahalap olsa andan hem de Tursun Can Ustam bizge, yani, biz yani kayıt evet gibi buluduğun bir alet.
1: Şekilinip kaldı hazır.
2: Aşındak.
1: Keşke şepekteki resim kendi de be.
2: Aşındak.
1: Şiraylık geldi ki ben şiraylık tatıptı.
2: Şiraylığının başka şkoldun kememdi ki desek ançı mınca resim tatış kildi ki koldi. Ayrı durum etrafı da hılı yığı batı da cümü mü yağmur deydi o gün nazdı baba.
1: Hmm.
2: Aşı terapler yığıp da bu ötkünç yağmur materap kemel kitem deme he uçurcan kumullağa.
1: Avu taksi ebden çürdüğün telefon numarını depegen basan aldıydı ha.
2: 255 52 20.
1: Vay ben ayı 855.
2: 855 dedim o.
1: 52 20.
2: Aşağı değil git kaldı keçirinle.
1: Kuyan keçir he. Kuyan köyçü.
2: Turup turup oturup oturup vakıra kuyuske kadar korktu.
1: Kuyan köyçü dedim bu. Kuyan köyçü.
2: Bakma. 855. 52 20 he. Hı hı. Tüksüzün de vakıra intonasyonu ya,
1: ötmesin. Ya hatta çürüp almışsın da kuyan köyçü. Kuyan çoşin digen ne ma o taksiye dedi kalla çürmeyiz. Kuyan köyçü digen ne taksiye tosu da kalla çürmeyiz de dep koyay dep eskert koyan ima o.
2: Lautan uçur kemeydi kanka ve sakında oldu ikin.
1: Lautan ek verip de bugün.
2: Lautan kanastike yana.
1: Kanas diken kanas koyarıp siz he bopta. Bopta bopta çıraylık ki kanas.
2: Ya gəqib dikən alıb ala baxaylım o.
1: Anlayla anlayla.
2: Almaylım ya.
1: Bu lautam faqat op telefon tutamaydığan bal ekan bu.
2: Titirtibə
1: bu. Lapaq lapaq lapaq lapaq.
2: Mana. Gəqibdi.
3: Yaxşımı, yaxşımı. Da gözəl mənzərlik caylarda.
1: Qara tapqın.
3: Şıldırlaq yıqıb atqın. Sularda. Başın cüyə edib tutdum.
1: Baş tutdum ha? Oçumuzun tutusunuzun bir Rəmin taran toşqudak bir oçumsu.
2: Çünki ola yoğun avtobusunuz, avtobus nəsini yüzsün oğuna rolunu sürtüb elə çıxıb.
1: Aslında baş tərəfi bir qara pekkan bu su mu başqa bir əsəmin cümə mən nə demə az bu?
2: Şırıldap yıqıb atqan su da kitir ikən tək. Ey mama sayram köylərə bağan dək onda bir mənzərlik.
1: Su kür paqan dək onda.
2: Do yıqıb kəp toxtab qalan su nu mu şu toxtam su kə o?
1: Şu.
2: O şunu demə avtobus yüyəm deyib.
1: Avtobus yox dək su emas kə o?
2: Hə.
1: Mevlan, can.
0: Ben yol sever bir ey. Rüdanı aldı yolları var. Onun için bir altı paydı o sınıf şeyke, yeşil. Maşın numarını okuma yuni diyken o.
1: Hmm.
0: Az bir momayını sok kaldı cuma diyken. Şu adla git 3 yılda.
1: Dikkat kımay.
0: Momayı yol vermey. Ondan bana da.
1: Dikkat kımayın cıba şu an uçumuz anlatkan basınız. Ma piyadla yol verip, ma piyadla 3 milyonluk kedişten burun süretini aldın astıltıp,
2: hmm.
1: Etrafını bir yakış gözüktüp, toktap yol verip, bomuz bir hatarlı kapalatlı kılıp, onun iki menen bu.
2: Mesela ilgi piyadla yolu yok, bir sızılmağın piyadla 3 milyon, sızılmağın bir yerler kəygen çağdı mı? Piyadla köpü tutan içinden yol bilekledi. Piyadla neymiş yol birimiz hep oylaydıgan şoprala bak ya, bu piyadla yol bomsa. Neymiş yol verimiz bu, 3 yol mesela, 3 avtomobil yolu olup kalsa mesela, ben beğen bile ama yenimdeki oturduk beğenmeydi, oturduk beğen bile ama oturduk beğenmeydi de başına yol beğenmeydi, akvalla olup kalırdı ki.
1: Hmm.
2: Onda piyadelen köygen çakıdı, çokum süretini sel asılıp yol verişimiz gerek o.
1: Doğru, çokum yol verişimiz gerek.
2: Piyadelen mi o, piyadelen yoldun ütünle. Bakalayım kankama, ilikin hem bazı da şimdi bir ütüşkü doğurken kalsa, şimdi bir yolladı hem de bir yol veriş gerek hem de bunu.
1: Tiyarlam dikkat kılacağım. Mas hayyuldun ötüdüğün çoğunla. Ben de koyayla. Mas hayyuldun doğrusu yolunu kesip etmen. Bunun rehbifanın aldığın da doğrusu yolunu kesip etmen çoğunla.
2: Şov şümür
1: terapi. Kul diken elik adet ki yol kesip başlarına da tosup durup ötüdüğün.
2: Hee.
1: Açtak ötüdüğe değil mi?
2: Takımalı.
1: Bu bir hatarlık çoğun ama o az hayyuldun sürat çektiğimiz 100. Yüzlük sürat kitabatka avtomobil kapti kes skandal oldu.
2: Andan o sayyoludu piyadele yok depleydiydi.
1: Hmm.
2: Şoprlar sayyolda adam yok uyadı diyen hıyal bilerle na etti bunda bir eydep kalıdı. Onda o şiar aletti oy piyadı var cuma aldım da demeydi. Şu an tüyüksüz piyadele çıkıp kalsanlar mesuliyet yanaş piyadele artılıp kalın ahval buldu. O piyadele mağazı bombaydı gan yol.
1: Hmm.
2: Aksu dava na ait o çok akşam keçiden tuhtuma yağmur yakkan depman Osman canı çö. Aksu'nun asmını iken bakıyordunuz mu? Süp süzük asman. Appak bulut, o iyiz tağla deyip bana tesirle koymuz hem de.
1: Eh, bu da davet bana. Normal diyorsanız buldun. Hem yedi bağımda yiyeceğim.
0: Şunu onun için Honda Civic Polkotas'ta 10 bin kuyadırabıdır.
1: Oy, muhmançilik menzir diye hem yedi bağı, siz mi kızık gelsiz deyme.
2: Osman Can, biz okulup evet tuttu. Şuna 22
0: yıl sembe yaptı, maşına baka bakı kası, biri 85'in biri 90'ın atırabdı. Şuna 22 yıl sahne yaptı, maşının iki bazarda Bazarda o köyümüzün onu, şirilde bakken çoğun masinçili aparat etip taklayı kaldılar ki azmanlığın takizlerine mutluya başta bir şu taklat aparat etip taklayı ki bu bana masinli bazarda izlet düşmesin alime şali alime de çıkan sevda alfalsa papulumadan masinli bitti o masinli bağırsa yüzün kurku çıktı katta yüzünüz bağlayan masinler bu bazar yok bu masinli
1: 2006'nın şali ilerideydi Demdo pakız ostaq bek pul yarab gedike qaran o maşın. Çox. Bunun tigi Şali degəndən ha?
2: Hmm.
1: Eyni vaqtda taksiyə sığan vaqtlardan başlayıb. Siz Şali taksiyə çıxpaqanmı?
2: Çıxpaqan.
1: Çıxpaqmısınız bir kez?
2: O çıxpaqan.
1: Qumulda.
2: Ha, çoğ akamların toyunda yaşı ötkigən vaqtda
1: Şali digə çəgən mə?
2: Şali
1: digə çəgən. Çoğ akam.
2: Su yıllarda. Şali digə. Vaqt 5
1: Şali digə çıxdı. Onda
2: qızıl yılqı Şalilər
1: var Santanada Şüz netçimin koydu o demiş şu vakti de.
2: Aşında Katar.
1: O şu vakti de ki puldu şüz netçimin koydu cuma Santana. O şu vakti de ki netçiz koy maaş aldığı vakti de şüz netçimin koydu Santana. Şunun karganca da şu Santana'nın ki tutup duramaya hesapla bakan ya.
2: Hmm.
1: 2-3 million yıllık maşinki cuma şu. Hazır kıbağa bu içi çö.
2: Doğru.

0: 3 milyondan artıq maşın ki o. Aşı vaxt pul çoğu aşı. 300 min koy digən pul digən ki. Vaa. Unudum çıxmı neyim mən? 5 milyon koyarıp gitəm neyim mən?
1: Siz bir dəmi hesablamız.
0: Bir dəmi hesablatçı
1: mən şimdə bilgim kəkətdə. 2010-ci ayınki xəlləndə axıran bahası neç pul buladaydı Tursun Cavuşta mən. Evet koyduk. Onda mənə qəsdən qıbdı, demə Nur Julinho.
0: A, nömrə taxtını tosladım bu maça.
1: Vay, bu tosa qoyubdu o, bu bomba.
0: Qəsdən qıbdı,
1: qarmaq qıl qəsdən qıbdı. Qatmayan saxçılar bir gözlü qəsdən qıbdı bilib oldu bunu.
0: Deyli, deyli, deyli.
1: Bu şuna güzel mənzərələrdən tən uzurlanaylı digən məqsəddə köpürək əvətdim Uşurcan. Dolu maymaq tatı dikənsə, onda tatı dikənsə demə. Uzurlansın deyiduk de Malik.
0: Bak, qarğayını yaxşı tatmapsız qarğayını. Açdam tatam da ləpaq istəyib. Mukum turup mu telefonunuz karab, yüzünüz nimin tatı var diyeceğiz bundak. Bazı vakit telefonu görün sürat kaldıran iş koyup yüzüm ayakım ayakı lağayla bundak tatı kanca bundak sana. Bundak.
1: Abdu efendim ne uçuyor la karsa karlıgaş yollar şunun da ravan kendi uçuyor bir yerde. Abdu efendim sizi ki çonkur salam yollan cümara siz gibi yet güzü itey.
0: Bana?
1: He, lakin taksiye sığa çıkan uçuyor canga bir ben sordu da. He. Şunun da.
0: Diğer mi de?
1: Ha.
0: Ya Roşengül yetkiz poldu. Kaşka o taht gördün, beş kerem ki kara kıra kıldı Allah, şali maşınıga oldu adamını besip kıra kılat diye şu vakti da katmaş kanlı kılap diye. Şu emez mi? Malik'nin yemir parçasını bakayım, kür bakalım. Ene, ene. Ene. Mujda. Kalı başta gelip tatam diye.
1: Ay Malik ne karab turup başına deseniz bulamdı.
0: Muştam tatam değil mi?
1: Malik ya yani, nimi oturup da arlak yalak bir uçuk bir aptobus da var mı? Aptobus arlak aptobus.
0: Tilik kaldı dedik. Hoplu kel.
1: Malik ne etrafı dikili anlavatkan bu salikin. Oşnam riyasetçi olam ne? Depçü sizi bir nesle davat edin. Riyasetçi muşuna gel kılamdı dep sizi.
0: Muşta çıraylık yerlerin evet değil varsa biz kandakçı da oturalım.
1: Açığımız ki biz müşer işle alsak siz aşağıda aşağıda oynayıp yürsünüz Malik. Biz de oynayıp bakmadan tutsak mı? Yaz kep de kargaylık çıkıp bakmadık. Burunun kuşunda kargaylıkla aşağıda prakit var. Yeşil yaylakla şunda kaşar. Bir çıkmayayım ama yapayım.
2: Riyasetçi Roşay'ın bazı namış yaşayarak terepte elikte çoğun maşınlarda, yük maşınlarda tavuz. Onun situasyonu olsa yine toktap peki anlayacağım oldum. Ula numar taksı tuvaleti kullandı, son köprüyle uğrak olsa bile ki biz aşına yedik, otağızlarımız yer, güzelimiz yer. Maşını yeni soktuklan altyemiz, yüz kör fakyalı fakyemiz. Ben bu türelikle sen topiterek uza güzelime gelmiştim, iki kısım aşağı olup. Hepsi yol boyu bu nesas, amacan oldum ben sana.
0: Bopta yol boyu kalem kaptım bu toktu baş güzellik yer iman oluşturup gettim dedi. Yani bazı anlaşılırımız neymiş kunda dediğin de kalan Malik'le öyle yıkın biz kalanımız yıkın. Uzun yıllık kandım da radyodaki kadini nasıl alıp gettik çekim buldu bazı anlaşılırımız. Şu an bazı da
1: çak çak
0: çak çak çak koyumuz cuma. Yine bu neymiş ki bunda dediğin de yine bin ne kıpayım anla yine.
1: Nazikla barası cuma.
0: Yey maniye de.
1: Balauta Malik ula şu an yılkı sayayet ki çıkıvası mı?
0: Bizge evet
1: sikildi. Sayayetten kımay.
0: Bizga evet kildi.
1: Mana bunda evet kildi dedi. Tam bahirlansak.
0: Bizmi hoş olmaz.
1: Bu şucan biçara namazraq qolding kelgan bo'lsa, mishallar kelib o'ylagan bo'lsa, bu biçarim bir sayatlar qo'ygan bo'lsa deb chimda o'ylaydi ular.
0: Biçar demang o'zingiz biçar. Biçar deydi qarab turib odamni.
1: Shu
0: deb qo'ygan. Bunda deysiz bekademika.
1: Cholashna ga qildigu.
0: Biçar bo'lam. Men undoq.
1: Ey, ma biçar bo'lam. Bir işçi vagan bolsa, yi vagan bolsa bir çar bulam dep çünkü bunda çoğunlar işte dep koydum.
0: Obdan gel kamayı da kanım ile bu mu? Cevlan çorbas.
2: Evet, işçi yaptı da her gün de çünkü la uzun yıl param var çalıştığımız kadir kullanmadı kay.
0: Kadir nasıl kalsın?
2: Kepen nasıl kalsın bunu? Ben kepen nasıl kalsın? Yaptığım kudumuz mu yaptı? Şimdi o sizi ben bir Allah'ını kadir.
0: Hadi bulduk mu ne? Deyimiz kalsın gün bazı bunda bir kepen şunu kadar deyimiz kalsın. O şu kadir nasıl ki işi aşıyor şuna mı?
1: İnşallah deyip dursanız Hüseyin Can bizden uçurlarından çıkmasın sebebini emdi bile aldım Hüseyin Can. Bizim yakın köymeydikken sizdeydi.
0: Vay Hüseyin Can'ın bir şoku.
1: Sen bunda tıla koyuz yakın köyken bulam da.
0: Ya hem de anlaştılar ama başka mesela yanından anlayan bazı anlaştılarımızın bir hata tesir olup. Galit anlamışsın diye mesela çerçeğe koyduk.
1: Bir kısımlarının köyünü nazuk, bir kısımlarının ait estaydıl kilodu. Her bir gün sözgü nispeten ait estaydıl kilodu.
0: Kalıbaş dedi deyip yeni bir şeyden tuttum.
1: Malik hazır ürülketkeyini külüp. Hujar şiday tarafta maşınlar çıkken yağmur xeli yığışqı başladı deyib səviyə hazır uçurub yerib tojumu.
0: Qaşqa taxtı görürdüm mən nəndə qızıl çıraq içidiki yollar ravankən. Mənim 90 ili

0: Sayılı 90 yıllar için ama
1: 90. yılı.
0: taksiye edigen Tunca edigen baştan şalit de uçaklarda mayma ezan iş koy oltumotu. Şehir çıkıla bolsa 10 koydu. Nerede o vakit 5 koy 6 koy vakit. Ben 6 koy vakit taksiye 6 koy da örümcü de. 5 koy mu 6 koy mu diye.
1: Bizim atraplarda tüt koy
0: Ya
1: beş koy.
0: örümcünün ki de yaptım ben örümcünün ki ne?
1: Ürümçüne 6 koyduk. O kadar bir vakitte uzun boğumduk da 10 koyu çıkalı.
0: 6 koy.
1: Biz çıkan vakitlerde 6 koydu.
0: Taksiye şuna bak 5 koy mu diye 6 koy
1: Yok
0: mu diye.
1: 5 koy mu 6 koy. Şimdilik de ama 10
0: 5
1: koyu
0: koy
1: özgür
0: korlu.
1: geldik uzun boğumu diye.
0: 5 koy korlu tırası ama.
1: Ne?
0: 6 koy de.
1: Hazır kumul taraflar
0: 6
1: hazır
0: koydan
1: mı
0: başlayıp
1: ya? 7
0: geçerli.
1: koy 6 koy. O taraflarda. Kumulda ürümçü de şuna. Adılcan ben tünü gün ben bir yuvası görürsün işte ama Molly Gran Abdullah'a erişken anlık uçuşu yani bir katım rahmet yap koyayı dedim silahıyla.
0: Ne? Molly Gran'a geçtikten
1: İnstil
0: sonra.
1: anlayma leke uçur bir iş tazı imkanı ettim yok tep.
0: Adılcan
1: Ay
0: hep
1: maşına
0: mi?
1: edigen yelpi güç tutu olmayan dedim ha. Bir kolum yelpi güç tutu olmayan dedim ha.
0: Onu takılmaydı
1: Şu
0: kanda.
1: uçur biremeyim dedim tünü günde dimdim ya bir nim
0: Şu
1: dedi o.
0: onda demeydi.
1: Uçur bir iş imkanı ettim yok
0: O
1: tünü
0: Adılcan
1: günde.
0: onda kalı başlamaz.
1: Hem siz mi bir ton ciyo bir koyup la Adilcan kalaşık çıkarıp ettiniz?
0: Ya siz mi bir kol diye yel tutmağı da yüzünü diyorsanız bombaydı de.
1: Aşılıkrak diken isim duğum ben kontiyonu açmayayım ben. Yel tutmağı ben özemli. Şu uçur bir emeydikken ben de şunda dedim o aşıkalı birini bir
0: Cinke içi
1: isim.
0: terette ama yağmur diken tüküvette deyicim ha.
1: Ha bu taşıya tükvesin ama ya kemeyden okşamam da.
0: Kelsin oldu çoğun abla yaksa
1: Kelsin mi?
2: Ya uçacağız da mesleği yani bir tılpınım mı olsa orada tılpınım mı olsun depremi ne yazdı? Bir işin mi canlı mı ne yazdı?
1: Ya Cevlan Bay.
0: Hiç kasının kendini canlı mı tutmuş?
1: Radyo
0: paramız mı
1: var? O telefon ünlü de ne mi veşin canlı? Hiç kanda paydası yok. Ne mi paydasız onu koşu ağan ne ki? Biz mi koşup mi şimdi? Biz geç kanda.
0: Yüytemeyi turu atkan vakta dedi.
1: Fakat paydası yok. Onun kısa uçuyor kısınız ben de kaytırıp kaytamayım da. Üzeyi hiç yaşınak. Koşmakınız yakışı. Hiç ne mi paydası yok?
0: Koydum o yolga uçan köydüm o bolduk onu kaytırıp bir hemde.
2: Rosengül, siz sayahatte, ben Samet. Sayahatte
1: ben şuna deva tutum şu mezar tünü gün oya.
2: Ne lan layık tülsüz siz? Uçurcan her gün koysamaydı o.
0: Koy vermeydi.
1: Tünü günün yakın bir naşına da sayahat yarışmayın siz gideyin cümle beni. Siz gün sayahat yarışamda siz aç bir yuvasta altı şöyle işlepli aşına üt gittin de ben şuna deva tutum şu Ömercan. Köğünüm kildi kaldım işte hakikaplarını kılıp.
0: Mabran.
1: Şuna digindeki sayahat çıkıp etmişsem öyle.
0: Veli Monşan mı hazır dedi, ben bir de yeğenim şu çıkan vakti da dedi. Ben yeğen çıkanda say yolunu adetteki yol mu ki edip ötey, ötey, ötmey, ötey, ötey, ötmey deyip başlayıp durup maşını tükümeyi ahir başka yoldan gitken dedi. Say yolunu kesip etmek için tık. Mandacıma.
1: Aşına hıyallarınız boğan mı sizin aynı vakitte? Hazır aş hıyallarınız için hıcılı olam siz. Ama Adilcan ben şu maşinaya giden çağ telefon karmayı ben naid bir hatarlık dikkat kılım ben hazır öyüde anlattım ben de yapacağım ha. Ha onda demeptiken sizde adette şunda izin kanda bunda isimli kalan bu gitti.
0: E şikim o şikinci yılının ki Şali İstanbul'sı var ki ama Abdikerim Can'da.
1: Satam dike.
0: O satıdığı anda demeptim ben de bağ dedi şikim o şikinci yılının Şali İstanbul'sı var ki.
1: Bir kısımla aşına saklap koyduk ya o Şali'nin çöp hağı kıskılıp onda asareti kısıpta saklap koyduğun aşına ahval mecaz koyup heyilleri bağken de. Ablikim can başında mı ki ya?
2: Taşkadi sonra hatta işkinlik kuranın ağzını çavyan yolu kıyafetten yolla koş yolu kıravana götüreş yok.
0: Buldu makul. Rahmet. İşkin doktor hanım ki aldı da maşallah köpke. Göç vazırı karap manga yolun işte. Dike avçurunu. Ablikim can evet. Tuttu ablikim can rahmet.
1: Şu çağlarda Kaşkadi 10 koyuydu. May azantı. Ben bu 51 yaş kırdım hazır. Taksi aydım hemen. Aile maşını seydep hizmet gibi yiyip gelmen deydim. Ay yöleyen.
0: Ya onu okumaydı hazır, köz aldığa ekilenmeydi o.
1: Kaysi Lada maşına?
0: Lada açı, Lada. Lada.
1: Belki şu maşın hazır...
0: Kürpakkan.
1: Kürpakkan buluşum
0: köz aldığı keltüremeydi.
1: Köz aldığım keltüremeydi, yine hazır. Kaysi maşını okuydu.
0: Şikim o 22. yılın bincilinden birisi var dedi ama bincilin maşını bağlayıp pekan bu sene.
1: Şikim doktor kanını aldı da maşallah ki göç pazarı taraf karap mangan yolun içtiğine uçuruna ablikim canı eve atıp tutucuma rahmet sizge. Ondan sonra yanıma bağ altına aptomobiller anlar bulsa eve atanlar dostlar Nurgun dostlarımız hem de o burun köpür 10 yılın oldu ki yallah git kaldınlar o taksiye çıkan şu vakitla taksiye yedigen vakitlerde. Mandakılat tok, mandakılat tok de.
0: Malik yokup gettik o.
1: He?
0: Söyle tatımda bir İstanbul'u getirdin de o.
1: Күлүп машинада жүрүп калмаганды.
2: Бөрөк машинкен. Бул атрафында сырттан токтолгон ток майарлаш автомобилдин бир антиусиятты сунуп турмуш. Нишан ванники 2023 күнлөрүнүнки 23-нче жылда бөрөк 30 мөңгө алды кенде. Аны үчүн ал элал кеннечин. 2014-нче атманы калланда деп 55 мөңгө атрабыды. Şunlarınki Honda Civic Polkotta 10 milyon kuyu atırabıdır. Şunlar 20 milyon Lexus ES Tembe'de tüm maşından baka bakıp kası 185'in 190 milyon atırabıdır.
0: Makul buldu.
1: Ha, Mully Gürüm mükafat ağırlar, geyakım ağırlar, işçimizin kızı deyip yuvan şıkıp sizler de Bekir Efendi maşından dekildi. Peki Adilcan'ın tünü gün ki aşı cüretlikliği ben kol koydum. Siz maşından iz kıldınız mı?
0: Evet,
1: aşı, çok doğru ki. Aşıya da bizim ilgir uçur yol yaptık ya programı. Baştan kavaklı bir yuvası görürsünüz.
0: Yolluğum ben köyge.
1: Ne de kavat sizler de. Çünkü biz tüncü bulup kegen anlık uçumuzga aşıya da mükafat vermez diyen. Aşını körüp başta yol yaptık ya Adilcan. Şuna ona aşıya tonuşluk verdi. Tonuşluk beğendi, şuna ola bir sayı, doğra doğra deyip ayadım. Eğer tonuşluk beğenmeyi ilk etken bulsa?
0: Biz beğenmedi akma rastgep ne kılın. Aşı şöhret verdim oluyor girindeki şöhret.
1: Vay biz beğendik de paran sanmayımız mı?
0: Rastın rast demem siz.
1: O, biz beğen bulduğumuz aşağıda.
0: O, benim yüzüm kızırdı, onda yakın yakılsın.
1: Yakışı oluduğun vakitlerde, azıraq tatışımız, onda şereflendigen. Tatıp, atıraptın, siz tatısın, atıraptın, mert atımen.
0: Ya.
1: Onda akımayımız mı?
0: Benim onda yüz kılın bu kağım yok. Şöhret verdi, molli göründük şöhret verdi.
1: Aşında buldu. Şu an aşıya edip, şuna bir vakitlerde adam daha etti bir yüreklik buluş gerekken cümlemiş. Cüretlik buluş gerekken deyip oyuldum ben dönüyor. Aşına kulağı sıkadım ben. Adılcan'ın aşıda.
0: Adılcan, biz cüretlik olan bilen, siz cüretlik olsanız bulmaydıken bir adamı cüretlik okuyup da ne dedim. Köygül onuzu kömen yanandın. Cuma, ehval karap cüretlik bulun onu.
1: Ya müşüne yakvallah cüretlik buluş kirekken koymdi.
0: Ve şu. Lükün hem de dikkat kıp cüretlik oldum da pek ha.
2: Ma üstüme geniş bincilinden bincilinden de bincilin maşınısına bak.
1: Aşına bincilin.
2: Kalmaya kaldım o.
0: Bincilin ne ağalıkı. Nemin o bir maşınısı bak o bincilin deydi kan. Bir marka topturun ya küçük umak. Hep sap doktuk bir maşını var. 22'ninki bincilinki.
1: 2015'ninki gazlık Pajero senin neç bulağa kaladığında dedi. Tursun Can Usta ben manımı. Evet koyayım bana. Evet doğuk. Malik bakkençü mü? Malik yani devamlılık. Toktumay evet dedi. Vay bu yaman bir yollağa kırk ettin lan.
0: Kiralık yerlerdi hem de. Laypatka yerlerdi. Gek kırk etmiş lan hem de. Hopta.
1: Neler git var size? Yomur yığıptı cümü. Nensen daha hılıl yığıptı.
0: Nensen mi bu?
1: Nensen bulmam.
0: Nensen emez cümü mü şu?
1: Vay nensen emez. Bu nime? Mongol küre.
0: He şu. Nensen emes bu. Nensen de bunda kalmış.
1: Hey bu nensen, Mongol küre mesela yaylaklık nurgun yerler birbirine okşap kalıdı. Lekin yani ayrım barımız ha şeylerge. Asasen okşap kalıdı o.
0: Okşumaydı.
1: Okşumamda. Azırak bir yerler okşumaydı. Lekin asas şey yakın okşaydı.
0: Okşumaydı.
1: He makul.
0: Okşumaydı genk okşumaydı.
1: He makul dedim.
2: Şunu 15-2 senin Pajero gazlık nesluğa kulları 60-65 milyon kadar.
0: Makul.
1: Şitihu yolları şunda ravanken deydi. Abdu efendim rahmet sizge cümü. Piyadeler sizgi yok yollarda piyadeler yol versek piyadeler bizini saklatmayı da bir yürüdü. Sol tarafki maşının soku ihtimallı kıbaşıyon özümüz yalguz birli maşını bulsak yol birimiz. Maşını köp bulsa hem de yol beğenmeye ötüp getken mi yakışken beyazdı deyip mi Abdu Salam mı şunda deyip de 6. kilim mi şunda deyip.
0: Ama oligarının ki numarın sorunu anlaşılsa 13-59-75-75 telefonu onlar 40 yıl onlar o numarda. 13-59-75-75
2: Yukarı bir tel yapı ağırçı içi fukan koçları maşınlar köp bulsa şakadan.
1: Ama veylim aşağı. Hazır oyla baksam nadanlık kıptı mən. Yakşı ötmepdikken mən sayıldı. Yani. Hazır ha kalayım kan üstüme mağula. Yeni kepti de oyla kalı mən de. Aşına uçuruyorlar.
0: 13'ninki Feydo. Abdumat Hot. Maşınlarını yolla bir ona belki gılıp gitti. Ruşen Göl.
1: Evet ettim hem beni.
0: Sizge kişi Moğol Kürede. Malik'le uçuru karap oturduğum bile ama. Maşallah belki gılıp gittik ya.
1: Siz karap durup beni kapkara kımmanca mı uçuracağım? Ben uçurlar naye tezlikti, yetkiz otu ben uçur yollağın hem misin?
0: Malik yolu bana bir yukarı çıkıp seyahat kılıp.
1: Marafon yürüyüş ki tızımtaydı gen. Koç valla kanda şartlar bakken işki oğlum tızımtaydı gen. Sağlam. Bunu aldım uçur beğen tıkıp biz marafon yürüyüş.
0: Oğlumuzun aldığı bilen bir soru yitancı mı? Onu yaş çekilmişse mesela metik ehvalıgı dikkat kılıp bırak bir gelmişse.
1: Özünüz bilip tızımtı koymak rast doğru ha.
0: Valla adım bir soru yitip hem de. Onun için bazı bir kurs dağı, bazı bir iş dağı çok tızımı tep. Ama sağlamam, balla anlamam gibi. Nemisi görmek kılıç. Ya? Bak o, 2021'den Santana'dan bir sıvak yapma maşını açıp dedi. 2021'den

0: Süyümlük radyo anlaçıla, Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızın sizlere yollaş bilen bille programımızı başlayımız.
1: Şunda kanıqcı dostlar, hoşallık ilgide bir xatlar, öyüge qaytqaysla, mənzilinle gitip bağaysla.
0: İşlerinler tutuqluq, neticilik bolsun.
1: Yol yürüyüş eriyanda yolukan qeyinçiliklerinle bulsa, mesela sorsanla buldu, ortaqlasaq buludu.
0: Biz mu en zor tırışçalıkımız bilen sizler için mulazmet kılmaz.
1: Şunda süyümlük dostlar, programımızda kızgılık bilen katnaş qaysla.
0: Mən riyasetçi dostlar, Yaşar Yalqon.
1: Mən riyasetçi dostlar, Kunduz Ay. Thank you.

0: Ona samana dostlarını təklif qılıb aldıq. Yaxşı keyfiyyətlədi mağaylar. Ürüm şundan bir salqın gün boldu bugün, ha?
1: Salqın boldu, ha.
0: Salqın boldu. Başqa jaydagi dostlar hava qandaq. Oxşaşlı salqındı haqqacan, ha? Maşına salqın havadı keyfiyyət başqa salqın boldu ekan qo.
1: Toğra da, bir işini unutub qapdıq.
0: Nima işini unutduq?
1: A, doying bilan veishing supamızğa kirgan mavo shipping haw bilan doying hawğa kirildi işini unutub qapdıq.
0: Nədir qaçdılar mənə? Jaman qoşub edigan işini unutub qalğan
1: şey. Ay, ay, ay.
0: Ha? 12 saat unutup durayla mı?
1: 12 saat unutup durayla.
0: Unutup durayla ya, meyle. Onu ondan koymayın yakışırak.
1: Meyle.
0: Nanını oturtursağımız bir başını biz koymayın ilip de zimin dağı.
1: Haa.
0: Ay, da oturup da ilip yaydıgan bolsa. Boldu da.
1: Ha, bolsa.
0: Energiya degen o şu.
1: Ha, bolsa şu. Ham pitti isem dağı.
0: Yak şu ham pitti şu. Ham yaydıgan gap bunu.
1: Yani koymayın.
0: Anasa, mazır doyin şirpin qadımı Naqmaydan bivas gözüşba, dostlar, sən təklif qıldıq.
1: Doğra.
0: Həm de, şu, radionu köygəş, anlanla, köygəş, anlıs huzur buldu, dəb baxdıq əməz mə?
1: Həm
0: de, işəndinlə, işəmədinlə, bilmədək, işəngəllə, körüb atıdı, işəməgəllə, kırp bir də sınab baxsanla, peyiz bulduk adətdə, bizim işləməgə vaxtla da. Ancımızın şu radyonu köygeç anlayımız yok, hizmetbaşlarımızla kollayımız.
1: Şunu olan şengeller bir rakamını, şengeller şükür rakamını bilsin Allah.
0: Hem şengen hem şengeller üçünü yolla koysan Allah mı buludu?
1: Ayak, cıkırak diyen sen kusun. Anan da yakışa.
0: Öyleyse, dostlarını teklif kıldık. Koşmağın dostlar, koşuyorlar. Şincan 1074'de, Mağdur Devlet İzgı'da Şincan 1074'de sanı yazsanlar. Veya ki, Pinyince XG 1074'de kasanlar birinci opsiyle ilgilenmiş şu tavsiye kıpırdık. Doğru, doğru, doğru.
1: Şuna olan veyşin supamız kegen uçurlarını bırak.
0: Yetküzlü, yetküzlü. Yetküzlü, ha? Zükre kız bilen Gülcem ile adımız bana. Şunu da könüllük anlam edip de.
1: Nur.
2: Rüzgar tüccü süreçleşiyle, yakın süreçle, yolkar biri. Ziyin, daha da hoş geldin Şıravan
0: kere. Buldu. Rahmet. Bekri, nimilen de git bakansız Bekri.
1: Tamam, çengel olmadı o Bekri'nin geplerini.
0: Biz düşündüğün geplerini, dizanlar biz hoşluk etsek bu mu mu?
1: Şu emez mi?
0: Hani, ben müzikantlar, rahmet. Nur.
2: Rüzgar tüccü süreçleşiyle, yakın süreçle, yolkar
1: biri. Hazır anladık ya bu ne?
0: Yen bir ansak ne yaptı?
1: He, baktı.
0: Rahmet. Muyum uçurlarına çıktım, hazır yeni bir anlayımız buna.
2: Rüzgar tüccü süreçleşiyle, yakın süreçle, yolkar biri. Ziyin, daha da hoş geldin Şıravan kere.
1: Ha, program tüküçü muşunu koydu olmasa.
0: Muşun lan, ben çıktı da. Aha, çamba.
3: Hürmet siyasetçiler, hürmet köpür dostlar, yol kevri. Biz 1074'ni anlavatkan, barlık anlavatkan. Hemen lenge, işlerimizde olmuş olsun. Numa şu, altınlat köpürün, yetkin köpür, yetkin köpür, nemir keyfili yolla, ki katıra var.
0: Buldu,
1: buldu. Buldu,
0: ha? Rahmet, ha.
1: Osmancan deydu, aksu, onsu, arlıqıdiki, Saypifa'nın kışıdiki bir tal kızılçırağını derekleri, derekleri şakları tosu vabdu.
0: Esta.
1: Körenme kızılçırağını ütüp gettim ya mən deydu.
0: Şimdi buna kılgan siz, hem de kızılçırağını biz ütken bul siz de hem de.
1: Biz bir...
0: Eğer aşu derek şeyhi tosu vağan bolsa, şu yol bölgeni eni kılıp inkas kısanla biz yetküz koyduyum ona sürük tarmaqlar uçuyo. Hem de bu mısı... Bunda səbəlikini başqala qılıyırdı.
1: Ha, qılıyırdı.
0: Ha, işte başqala mı çıxıb qalıdı, ha?
1: Əgər də sizni, əgər də aşo qızıl çıraqdan ötdü deyib aparat qüçükən bolsanız, aşo ətrafdakı aşo yeyək verib, özünüz tuğa yeyək verib, indi rəsm tatıb, şın soqsanız buldu, cümə?
0: Mən də əkval ki, amma daraq şeyh tu suvabdı, mən qızıl çıraqını kömüdüm. Dəb inkas qıb yıqın, bir ürün baxsanız buludur. Şu bana da həm de aşı oranın aşı məsələsi bir inkas qılındı, həm de onun münasəliklər maqlağı yolla vəsib buludur.
1: Doğru.
0: Yaxşı müfkuları, mən dükkandı, otta ağaç, anla, otta adım mən de.
1: Oturayım, həmən qop gittin.
0: Abdurrahman Kamil olmuş, oturuşdan başqa iş yox de.
1: Şu. Yüsən Canaydı, bizdən məhəllərinin havası mı xeyli yaxşı? Şunun qarğandı, ürümçinin salqılırım azıraq kəptücü mü? Deydi.
0: Ben şu 28 yıl yaşayıp, şu Yüsencan'ın uyunun neylikini okumayımız da, şu uyumunun atrapı da püçür bir yerde.
1: Ben, benim ordum durup kek batarsın.
0: Haa. Vakaletten.
1: Haa, meyle hepsi.
0: Nur.
2: Vankuy, körüktün aslı, babaza karabanga yönüş maşın kö...
0: Turpan'ın havası, şunda salkın hava, bulutluk, şamallık, şunda peyzi de ateş.
1: Yani buludu. Kaplan deydu, nenhu yolları ravanken deydu, haa.
0: Adıl da sanın aldığı koşuluyla da ravan deydi, ha? Özü halına uçuruyor. Nepsim, nepsim ravallı boz kollayma ne? Ha? Benim gibim düşenle la.
1: Çünümüz.
0: Hayatlı bozsam ben silahını kollayma digini bu ilgar muallim.
1: Çünümüz, çünümüz. Özü hal deydi, Adıl Soğudu Sarayı'nı aldı da koş yönlüşte ravan çıkan deydi, ha?
0: Kanda, cepat attığınızmış ki gittim. Ha, mana ishim bo'lmaydi, ikki qatim jabatasaqchi. Muyum uchurnasha yetkizmiz ikki uch qatim.
1: Ha, siz yetkizganmi?
0: Ha. Aqsu onsu arliqdagi Saypifaning qishda bir til chiroqni, ha, boyamqi gapni yana ikkinchi qatim davetimiz.
1: Bugunchi biz hamma uchurni ikki qatim.
0: Shunday men fudujidek takror-takror bu uchurlar takror kelyapti-du.
1: O'zimizni axlaylamishdi.
0: Ha.
1: Ahmadjon.
3: Aşkar Dumsun Dağda Koş Ölüştürağına
0: Yokulak Yok. Bolda köptün köp rahmet.
1: Bolda.
0: Altın Toğrak akımız Mehmet Çakımız. Nim tamak etkeş anlavatkan da ışkıda müşvaqta tamak etkeşle anlaydım. Mavu Sevidin Sılaygı Salam. Mavu Hücaşıda Juvien Trepla Şunda Ravan Yamğur Yığışkı Başlıydı. Depe Yamğur Yığışkı Başlıydımız Başlap oldu Yamğur. Yaşarcan Ayxınım sizlərni görüb anlaydım deydi Amingüldə rəhmət.
1: Boldu ma yo degan dostumuz deydi hazırmış o.
0: Ubul ubul. Ubul topaq.
1: Ubul ubul. Ma şınlıylı tərəf yenə məş o Habakotse konu başqıl metal dükanı varmış köçüda. Məş yonun otursu da Rişatka ba. Faqat birlə maşın manqılı boldu. Şu yerge mal alğı kelgen şoförlar maşınlar toxtutup qoyub dükan kirib ketdi o. Signal bəsi dükanın xojayın çıxıb qarşı tərəfdə mağız bolmamdı deydikən tətirinləşdi qandan mağul oldu.
0: Bəs.
1: Bir nəs deyib qalmı cuma mən bir gün bu adam bilan deydi.
0: Deyişin ha. Siz bir deyişsiniz. Amdə bu iniq məsələ bu xaba kötsüdü çü bu saqlanıtqan məsələ. Amdə bütün məşi oxşığan yemək, içmək, meyçi, səkkük tatnın aşı peyzisimişədi badə. Bizim qayımış o uyumuz səndən bir də tutmuş xaba kötsüq kəb alımız nəs kerekləni.
1: Toğra lakin ma qılıq.
0: Amdə manda Muşu şu köçünün oturda muşu ayızla qorusu kırdığan bir yaba. Sırtın maşınları kırıp çıkalaydı. Bimalal kırıp çıkalaydı. Siz şuya kırın. Maşını hatırcam toxtuyup, soğudluğunuzu kılıp, aşağıda şunda oxşuğan meyvçi bile ba. Seykök tatlı ba, muşu göçlü ba qıran. Oho, ilik göçkü qırap, muham yığınız gülülük göçünü kıp kızıl da maşına.
1: Koymayılır ne?
0: Haa, koymayılır ne aşağı. Bak mayılarını maşı yuvağınız kekti de aşağı. Men huvattan yegendik.
1: Eğer de kalay mıkan otomobil toxtu bilip, eğer de aldığınız ki maşın aşağı toxtu basa, Jingbao pingtayda bir pingtay var, şunun resim tatmışta amışta ekvaldap yollasanız bir demli bir taraf kıldı.
0: Dikin ta tutu dostla. Uyak ona kalay mıkan otomobil toxtatmalı.
1: Ora, Yusencan, ağa çüştün ki emes ma? Ağa çüştün ki.
0: Ağa çüştün basınız neyim babda?
1: Aşta babda deyim tıkan.
0: Yenbenli otarap maşınla köptaydı tort taksi Rozucan.
1: Kaplan, Kunduzay, nan kudu yam kuryak diyem de, Kunduzay, nan kudu yam kuryak diye de peçik deyip tuttu. Ay, mişenim yığvatı da o. Bıra ürümçü de biz.
0: Yağdı, tensen çüdüm yağdı.
1: Tensen çüdüm yığvatı da, aba yam konansı da, otasam, Kunduzay'dan kapnim yam konansı da oturup kettim.
0: Lan ben, oturup kettim.

0: olsun, ben sizlerle işlediğin yerde oturalım, köre yapayım.
1: Ha, buldu İsmail efendim. Eğer oturup yer kalsanız durup görsünüz buldu. Yetip görsünüz buldu. Mangaş görsünüz buldu. Cuma.
2: Mehmetcan Altın Doğrak.
3: Ben kundur ay. Ben yaşadık kanda ağzımda yaşımı.
1: Oğlu.
3: Aynen yüklerimiz kendim asarsın. Pulu eşken, pulu hoşlandı kuluza. Ben yaşıkla tekte. Yani bir gelmeyin de tamat eskiden de bu aklımızda sahibi ağabey olsaydı o depkan mısın radyo ayarlımdan sayısı olsak 53 gün oldu. Geçen lokmağına 3 kişi lokmağında. Şu ben satı olan diken ben tamat bitimatımdan. Çünkü radyo ağabeyinin doğru çıkmış emir kılınan.
2: Bu özünüzü düşündürmen mi Mehmet Cakka? Her kişi tamak kasını iyi mi buptu?
1: Şu en güzel işte, en münevver erle, en nuç erle tamak itidi.
2: Tamak kasını başkalar gitmemeydi, özünün koskoğu itidi, öydekilerin koskoğu itidi, ayalı koşuldu, balları koşuldu, ayıl inaklık oldu digendek çok.
1: Hem de o adımız ağırıkçan bu kaptı, hep suslandık. Selametliğinden balırak əsli kilişini ümit kılımız. Aşağı adımız uğrunu tutup yitik ağandan yakı uzun buldu. Mehmet Cakımız radyonu, aşağı adımızdan ki yastıklarının bir şeyi kop koyduk. Radyonu anlığaş, aram alıdık adımız.
2: Ne yakışı.
1: Onu dedik ki Mehmet Cakımız tamaklan etip, öynanmış eğrinli kişilerin üstüge ilip etipti. Cepa çektiniz, siz dedikin ne eti bir...
2: Mesuliyetçallık
1: ne? Amda bu çoğun akımızga bizden onda gerçekleş şartımız şartımız bizden şartımız toşmaydı. Bu akımız diken turmuşdan nurgun ıssık soğuklarını beşinden ötküzgen. Lekin sizden şunçilik suyunduk. Aş ayalınız mı işte radyonu anlap etip sizge her kıtım aşu bir kapam tamakını yiga vaqtida sizge kançilik rahmetlerini iyitidigin ne? Eğizgi çıkaramızın bu kalbide sizden kançilik suyunduğunu aş adımızı biludum. Bu şunda yaxşı işlətdisa, xata düşündüğün şey emas bu. Sağ olsun itpəsiniz bula verdi.
2: Nimdigə yaxşı hərf.
1: Ə?
2: Təsirlən.
1: Ə-ə. Cavlan oxuyuram.
4: Sağ qılımız dəyişdi qaraqmalıqda yerə tutub getdi, çıxıb yaşar yazdım tamaq etməyidi. Yeni
1: qo. Oy, qoymay digəndə piçin pranikləri bişirətdigan bolsa, Cavlan. Bayağı getkizdiğim bu kettiymiş bir koymaya vakasıdın ki.
2: İşte daha kettim.
4: Şu kondizay dedim şu bu köçede şu bana elim verim alıgaşınız kendiniz bana kirmeyiniz dedim bu. Ma işte bak yine o muşu altın götürdüm aldım bakıp gençliğe karıtma olursa evir sırtıkta öyle bir karakterim yok
2: ki.
1: Bulaptı.
2: Mami yümü deydi bana işte bak körükten az tosulup getti bulup mu galibiyet yolu karapmanganda deydi bana.
1: Nurun oşurayım.
5: Vahvi körüktü, üstü koşuyor işaretken.
1: Yine bir uçurayım.
5: Her bir taş kaynamıyorlarım koşuyor işaretken.
2: Ma, Ahmetcan.
6: Yaşan, bozan.
2: Ne mi deysiz uy?
1: Siz ma, programı kaydıkla Ahmetcan.
2: Ha, o.
1: Min yönükün yetküzdük, ha?
2: Yetküzdük, ha.
1: Abdurim hakkımız.
7: Oyun, cekilik yok, ozunu yol kaybolayız. Arba inanmıyorlar, doğanda uyuyor, yıkılsın. Şişan yönelik bırakmadın, yollara var.
1: Bola, rahmet. Fukanji mavu langtien tarap tosaldı deydi ha nur jolin xo.
2: Ravan taksinikini koyduk ma? Koymadık ha?
1: Koyduk.
8: Bir yetkide yol kavrayan mavu yetkide şifadı yamgı hep çıkardı bu.
2: Yeni bir ufçuri.
8: Bir yetkide yol kavrayan mavu yetkide yamgı kala ravan ha?
2: Makul.
1: Obul Qasım.
9: Rıntıdın yol kavrayan sayılı. Şimazın cennet tarap
1: tosaldı bu ha? Bu da rahmet. Rahmet. Unsudu hava şunda yakşı dedi ha Osmancan.
2: He özal.
8: Yönün sen mi aldırdın? Vakıf köyü gitsin. Yen tam yolu kuştum. Vakıf köyü gitsin. Kuştu mu? Hazret Kıravan kendi mi? Hede.
1: Ya yakşı.
2: Bana ama vadi şun diyeyim deydi. Bayan avaz. Belki yakımlık geldi ki anlap kuslap kalay dedim ben deydi.
1: Sizi beni bağ mı yok mu deyip mi koymayısılarken ben bağcı mı devamlılık bağ deyip dursun canım efendim.
2: Bilmez o bağlığınız ne?
1: Siz abdumatikle bizden yoklamamızı yutup gitsiniz. Körük, ma, üçüncü körükün üstü de maşallah bekçi, kucun yoluğu mangan tarafta deydi o, he? İşgitalı yapıyor, mak.
2: Ağut balaket imdeydi den, öykü mandem. Balamga bir soma it berey de. Balamın apsi işleyti bugün.
1: Ne mana?
2: He,
1: İç tuğu mana?
2: Kemmemsle, konak seli bir soma it berey. Soma yum konak salamda. Eylaki, dindin soma yalaki saladığan.
1: Konak mı? Ya ki kanda konak du.
2: Konak undi temsiz.
1: Özün kuskı giydi babda.
2: Biz yemeyelim.
1: Bana avut balaket mi yedik ya bana? Beni Sayım Ahun. Sayım Ahun diye kim buldu? Kimden hoşunuz?
2: Ta bulmadık.

0: yap, uzrunda koskutuk, çünkü akvasman şikanlı cepata da pişlavat silerde. Sile köpten köp
1: rahmet.
0: Biz oylum, biz pekat cepada hep oylum oğan sil cepada desenle bu kepten bir yerler bir kandak. Rus cepa okşuma mı da?
1: Ya onda emez, onda
0: ya Rus cepalık şilavat kan okşuma.
1: Ya ya, onda oylumayın, onda oylumayın.
0: Biz cepalık da hep oylumaydık. Anlık uçulandım da cepalık da edemse.
1: İşte de oylağa okşaydı. Ablat Xotan taksi, Xotan şehrinin dostu yolları ravan dedi. Mevlutkam yeni gelip duydu. Hem de yanlı da ne kildi o?
0: Bir mukapat besek oldu mu şu bir yaratı kavuşturulur. Mulli gırından besek.
2: Kohmalla kohmalla tanksilerden gelmiş çünkü ya.
0: Çünkü mi demen oldu bugün yakışı tamak yap oldu biz mihman kıldık siz ne?
1: He.
0: Biz sizi mihman kıldık oldu gipimizi anlamayımız çünkü. Nafisa'nın dadısı.
2: Kırınca tutup kaskarın yukarı adın yolları var.
0: Hmm, böyle rahmet.
1: Makul.
0: Yeni bir kez tarafta yağmur beki kıvatı da dikkat kılınla dedi ha Mustafa'nın dadısı. Kuyan. Ha doğru mu şimdi bir tavsiye kılaylı?
1: Hmm, hani yazının ısık domuz günleri de bir yüz.
0: Kuyan kayıtıyor mu?
1: Doğru.
0: Peki ma çoşun ki?
1: Yok, ben depirme hazır.
0: Ha doğru ki doğru ki, ben kuyan kayıtıyor mu?
1: Yok, ben depirme hazır.
0: Evet,
1: bir yüz yetide tört katlan senet radyosu bilen kuyan kayıtıyor tört taksi süpüsü sapırınızga emrah bulusu. Teknikisi yukarı ikinişkisi var işençlik şoparlar sapırınızın kolaylıkka ve hatır cemliki ilgi kıldı. Hazır yol uçur bilen təminləgən anlıqçılar haqsız taksiki oltırış beltigi eriş pürstünün bəxrinin əlaydı. Xuyang Kuaycho tor taksi süpsi rəsmi torgu çıxırılıb, münazimətki kiriştürüldü. Xuyang Kuaycho tor taksi süpsini köngülük səpirinizge həmrə qılın. Ana qılış telefon numarı bosa 0991-8555-220.
0: Aş numar bile ala qılışınlar dostlar.
1: Əmni yeni bir nəpraya. Biz çaqasaq, xeyriydi ala çaqasaq. Xuyang Kuaycho digəni düşürümüz.
0: Hmm.
1: Tor taksi, taksi aydıdan şoparla bosa Huyang Tuxin degeni düşürsüler cuma.
0: Böyle. Ma o hemde yeni Apke şunlamı.
1: Doğru.
0: Dostlarımız Paynır Bekınla etibarları bek köpteydi. Etibarları bek köpke hemde yeni supu boğan ki etibar kılı etibarları buldu emez. Ma meyli müşü tor taksi müşü supudun Paynır tor taksi aydıdan dostlar bosa veya ki müşü Apne düşür bilip tor taksi çakırdı gala bosun. Paylanıp bekanlasak alay tavsiye kıldık he.
1: Hmm, şunu olan oydun keşlerde ne avaz uçun?
2: Kanda avazım da kızda yeter yaşını peşim ben.
1: Yakşı mı?
0: Yakşı.
2: Bir gün avar çıkmaz mı?
0: Salkın salkın.
2: Memnunatlarına size kapılmayın.
0: Bugün salkın aydın keşlerde. Bugün hava bek salkın.
1: Yok avar aydı malumat bememsle. Digen de bir deplik deyici.
0: Yok bugün sıkma salkınma deydi. Bugün salkın.
1: Akıdın dedi o gibi anlamapsız. Devit Eyçoğum akıllı da
0: ne? Devit'ten gulcunu kılın da bir an, ürümçü bilen alakası yok.
1: Aydın keşlerde gulcu mu?
0: Gulcu da.
1: Ha depemeyim yalnız.
0: Gulcunu kılın Devit'ten.
1: Ha depemeyim. Gulcu da otur hal yamgur yıkıp kiyin azrak yamgur yıkıdı. Temperatura 18'den 33 celsiye kadar sıkış buldu iken. Devit'ten bana.
0: Müşü Mevlüt İbrahim'de Nurgun Anlıkçı'la ensere atıdı. Keşik programı gıcı kildi ha dep ma yamgur yıkı atıdı. Çünkü Mevlüt Akam satıraş kankı man de. Mevlüt Akam küllük ili vağamıdı. Mevlüt Akam kays tamakhanı man gandı. Mevlüt Akam duçalıqtı turk ağamıdı. Ha? Digendek Nurgun erkıl küngül bülüşlerce mi? Manda.
1: Ma dostlarımız soru atıdı bana mı? Ben tor taksiyeyi de ettim mi? Evet ben sana.
0: Aşık hatni? Eğer ben hatını doğru usulde yazamadım desenler biz de birimiz evet birimiz.

0: Mavu Mingxiangda bizim koyan dostumuz bir parça resim evetip siz. Maşınınızın telkensinin vakti üte gitip de vakti tölü bitin. Tölü etmesiniz bu maydu deydu.
1: Doğru.
0: Maşınınız telkenlik maşınike şunun vakti üte gitip de hocam. Tölü etmesiniz orada. İştipak yörüktün de bazar mangalini şunçilik dostluk etti deydu. Açık hayatına uçuri rahmet.
1: İştipak yöle 16. otur mektepten de bazar karap mangalini şu emmiz bir yetken de karganda.
0: 100% деп исем койган достумуз, баламнын натыйжасын жолдоп тике бүгүн. Номерни көрүп кайфиятым бузулду, Кунзаяда бир тасалы берип койган болсоңуз оңшолаттым дейди. Биз алдыңкы мушу али мектеп имтан натыйжасынын алды кейинде, мавул тулкутурга өрлөш имтанын алды кейинде эмдей досторумузга айтты. Yakışı boğan hem de ya, küçümüzden yetişe yakışı boğan tesellilerini bir batımız hem tünögün netice çıktı.
1: Tünögün çıktı ya.
0: Nurgun Atalla hoş buldu, Nurgun ballarımız hoş buldu. Netice tüven çıkıp kalgalla da hem de keypiyat buzuluş inek buludu hem de.
1: Doğru.
0: Kanaklımız eşer gekla.
1: Hem de bu imtihanın beri neticesi eğer de mandakarak çıkıp kalsa keypiyatınızın pek buzuluşunuzun oranı yok. Meslenge toluk otturga ötemek kagan ekval aslında mesenge nurgun yaxşı kesbi mektepler ba.
0: Doğru.
1: Kesip ügünüp onun ikin onun yukarısıga daha cüvengi çıkıp daha cüvenden bönkü koyulup kısmı bu mu bir yol? En baldurak kesip kirip özü kızıkkan kesiplerini yaxşı ügünüp şu yoldu mağısı mı balının bir çıkış yolu buludu. Şununla balığın bek bir isim beri etmen sen imiş ki yaxşı ügen mi gendin? Manım uşundak buldu emes mi? Ben zadı bilittim de onunla işkin çıkıttımla onak zerbe belseniz o balı tıkım ügen meydan buldu. Onun da hiç ne bulmaydı balam?
0: Doğru.
1: Şuna mı?
0: Meyli netice kanda çıksın, meşu anlıgıcımız bulsun, hem de hazır meşu gep meseletimizin sorgan. Bizden bir azarak olsun bir teselli alay deyip uçur yazgan dostumuz bulsun. Veya ki radyo anlavatkan, meşu ballarının netice tünögün çıkan ata anla bulsun. Aynı şu suyumluk aş umak ballarımızın netice kanda çıkışıdan katı nezer, cepa çektin bulam, tırışçalık kösettin, ilgirlepse deyip bağırınlağı bir besişini. Aş balının peşansı birini süyüp koyuşun herkese unutup kalmalı. Herkese taptan kalmalı. Çünkü aş balı tırıştı. Hakikaten tırıştı. Hem de imtihamı bazen de lataraya kokşaş çıkıp kaldı diken. Bazen şunda yakışı beygen veya ki yakışı okuğucularının tüven çıkıp kaldı diken.
1: Doğru.
0: Bazı okuğucularının tarlayları uğundun gelip yakışı çıkıp kaldı diken. Hem de mail kanda çıksın. Bu en ahırkı ötkel, en ahırkı çekit tallaş. Bunda emez. Fırsat çık dekhi. Her fırsatla baba. Bayam degenden kesbi mekteplerin talısı buludu. Yak men tuluk oturdu, tuluk oturup örlep okuydum. Şuna okuş arzuyum battı degen bolsa, aşna arzusu bolsa, yak sizning aşna okutuş arzuyunuz bolsa veya ki şu balının özü hüküm kılamay, nem kılışını bilemeyi atkan bolsa, kayıtlap okusu bulabiyordu.
1: Doğru.
0: Hiç nem bulmaydı. O bir yıl, belki olsun bir yıl burun pütürdü, bir yıl burun okuydu, bir yıl kayıtlap okusa, hiç nem bulmaydı. Balığa, ergiz, ilgidek bizim buludugan, balığı tapıdan kılıdığan, balınınki ruhunu sundurup koyduğun gəp sözlədi. Bu mısanla dəyimiz bəz atarlı açıqı da qıcan.
1: Bəz bir gəplərini dəyitib saldı, jo.
0: Onda qamaylı.
1: O balının nəticəsi çıxıb bol dəyməz mi? Bol dey, tügü dey.
0: Əm oranın kəmək nəticə çıxıb bol dey. Əm dey, mayaqıqa kəsbi məktəblərini tallayımız, müşü arzu dolduruşunu nəyət oyluşub, müş kəsbi arzu doldurduğun uğurlar bilə ala qılışıb, şiladın məsləd ilib. Aşı numarı muvafıq kildiğən məktəblər çıxıb qılış ihtimallıqı ba. Şuna mı?
1: Doğru.
0: Sili mektepler bulsun bula verdi. Kağını balıyla mesletleşirse özen kanda oylavatsa bulam. Yani özünüz kanda

0: Acho, manda-gue, pá, acho.
1: Ha.
0: Ha, şunu ulan ne? Şunu ulan şu kanda canlık yakışı belen uçur bir yırdığınınlarını bilsenle buludum ne?
1: Ha. Doğru.
0: Yine Wuxinglu, Jiangolu tarafta tiz buğum lipek uprases kıldığan bimar. Çaklık orundukka ihtiyacım var. Yardım kılışınlan sorayım edip şey var. Sizin diginiz işletmeydiğen beri işini halaydıgan ya ki berip duruşunu halaydıgan çaklık orunduk bolsa demekçi mi veya ki çaklık orunduk satıdıgan orunu dep biriñler demekçi mi Şivan bir maksadınız ne talepiniz ne inekrak bir yazın ha
1: Doğru.
0: bulamda
1: Alımcan hem yedi buldu, hem yurt ülkelerde buluyordu. Evet,
0: kaysa
1: benim
0: koyan
1: sözüm.
0: köçü ama
1: Ha.
0: hmm.
1: Tortaksi Yusufcan Avazlık Çurvaki.
2: Güzel kaçısından aldı. Kırmızı tamarısından aldı. Tosun kitti oraya.
1: Yey. Akan aksak ula. Tosu gitti. Aşo güzel
0: Ne?
1: kaçtı işinden aldı dedi. Tosu gitti.
0: Masinci kendi tamarısını aldı ya. Kunduz dedik bana. Kunduz. Ürümçü basa benim mihman kalın.
1: Kim o? Mezun mu?
0: Şincan mezunu. Benim mihman kılığımız Ürümçü'ye bakanda deydi. Ha, yakşı. Dabaza taraflarda Ademcik. Ademcik mıydı bugün de? Şogu, kızık kep oldu. Ademcik bulut hem Dabaza diyen Sayat Urni. O.
1: Daha bazı tutsa o diyen.
0: Dabaza tutsa. Çok mu Ademle bu? Bir mi Adem bu muskan da oluyor da?
1: Ha, o diyen sayet, rayonu tutsa o nasıl ki sayet, yukarı pelli mezgildeki üye diyen adem diyen mıh tutsa.
0: Hmm. Mangı bir yırdıgan deydi. Mesela işletmeydiğen bir işini halaydıgan ya ki berip duruşunu halaydıgan bir çaklık orunduk bulsa kaysınladı ba şu Şivan diyen dostumuzga lazım ki ben de ba bir ay desenler halıgan dostlar telefon numaralarını koşup evetsenler müşü dostumuz bilen sizlerine bir kiliştir koyaylı ya bir bitemsler ya vakitlik işiltip duramdu ma ne operasiya kıptı tiz buğumlarını şu an çaklık orunduk hazırca ihtiyacı bakken.
1: Doğru taksi Yusufcan sebebi ihtibar körükünün azıcık çoğun pazar kukarıp mangan ünlü işte maşallah bek köpken deydu. Alimcan ismini Huyan Çuşin'de kılsız eğer siz şoför bulsanız he?
0: Karan, New York bu ke ağlayım mı can? Ağlayım mı can?
1: Alimcan şu.
0: Sizge ama bu devlet yazıqı da yazılgan şu app'nin ismini evet bedok. Siz şunu mış köpeği tıplam şuasınız buldu. Cuma? Az sizden yazgan hatanız hata. Hata çürüp kalsız eğer. Bir hat doğru mu kalsa hata olup kalıdı. Cuma?
1: Ora.
0: Nakşanıza kopsuz kaya deydi
1: Nim
0: Mış
1: nakşan aymaz.
0: çıraylık mışı? Muhabbetlik nakışladın bir ansak.
1: Buldu.
0: Bulamdı.
1: Buldu.

0: Уланбай Хуафичан тарапларда ямгур бек ягыпты деп айтып жооссам деп достумуз. Агачаң ба?
1: Эмне ки бир достор жол кайбыры. Мошо Алтын Булак сооттарынын кейни сетонду. Айына мошо аны балдарынын кейин тирип кейин сондо жолду мошо мактар бек ке. Унун себеби жолдун 40 катлык турган машиналар, катмакатыр кеткен машиналар себепле. Жол машиналар бир ким бир ким киргизде жан маамайлы. Ашын себепле Aşağı tutup gitmek için. İterde gitse göçlüleri yüzünü görürsen gençliği görüp gelişmek yolları var.
0: Hayır lan bence mi? Aşında turvalıdığa maşallah işi yok mu aşlanın?
2: Şık.
0: Resmin ne mi götürmek hakla başkala vaktini yetiştiremek git pardon. Bula aş bakalçılıkta aşağıda durup yolunu tutsap. Özüm bakalçı kılıp hakla yolunu tutsap hakla mı vaktini elip he?
2: Aba işte bak yolunu sorgantınız go, ben Seymacan, ben Seymacan değil ben go, ben o Tavuz Can tarafını. İşte bak yolu hazır mı şu körükten aslında ne dedi baza tarafından minip, mı şu Tavuz Can kızıl çırak kaptı hazır bu tostluş. Peki bizden idarını aldı yani yakışıkken.
0: Yani yakışıkken. Adıl da sana aldı mı maşallah Selpel Köpken'e?
2: Selpel Köpken'e.
0: Eni deyin deydi.
1: Haa, bir yetiştir. Maşallah yolları, ravan, maşallah
0: ağır. Buldu. Bir nakşanlayla ya.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjiang radyo televiziya stansiyası bir ziyaretinde 4 katnaş sanat radyosunun kanunsuz gemi programısını alışılanı karşılığımız. Ben program reyasetçisi Örkes Sultan.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, dostlar, kanunsuz gemi programısı Şinjiang radyo televiziya stansiyasının yeni taratko apsi Sulu Şitin'de mas kademde anlatılıdı. Programımızın Sulu Şitin apsini çürübülüp anlaşılanı karşılığımız. Ben program reyasetçisi Kunduz Ayturdi.
0: Bugünkü kanunsuz gemira programımızda tüvendiki mezmalarını araştırdık. Kanun haberleri sahibimizde köp tarmak kanunsuz kanunga hılap işlep çıkırış, ticaret derkete kılmışlarına zarbe beriş hizmetini birleşip oralaştırma kılıp kanun yedirdi. Abdunum rayonumuzdan yemeklik bekhaterlikini maksus tüzeşte baskuş karakterlik netice önüm kolgu keltirildi degen haberlerini anlayışla.
1: Dilo ve kanun sahibimizde er kişi başkalarını tepip karşı tarafını aynak partisi üstüge yıktı vetti. Tölem cevapkarlığı kandak ayrıldı degen dilo misali dektanladı buludu.
0: Amm için emel iş kılıp beri sahibimizde her taraflama tüzeş merkezinin oranı haritige kırgızılıp ama iş bicirgende karısığı süreçte kılmaydıgan bol degen mezmun dektanladı buldu.
1: Yok karkı mezmunlardan başka yana programımızga yol uçurları vasıtamilip mansanla buludu. Dostlar bizden veşin numarımız Şinjiang 1074.

0: Bu yılın aldınkı yarımıda Abdınılma rayonumuzun her kaysi caylardaki bazar nazarı kılıç başkuruş tarmakları, dikkatini tordaki yemek içmek, göç mesulatları, mektep etrafı katarlık noktalık meydan sorunlarla merkezleştirip, maksus tüzleşini kanat yedirip, baskış karakterlik netice önümüne kolgu geldirdi. Bu mezgilde Manas nahiyesindeki bazar nazarat kılıç başkuruş tarmakları 3. taraf tekşürüş aparatı bilen birleşip, Kansıvat menzere rayonundaki yemek içmek dükkanlarına karta nek meydanda evirş gelip tekşürüşünü kanat yaydırdı hem sayıçlığa kündülük yemek içmek bir hatarlıki bilimlerini umumlaştırdı. Leoninlik sayıçı Şincin mundak dedi. Yemeklik materyallarının hemisini nek meydanda tekşürdü. Bütün ceryan aşkarı bulup yanda durup körgülü buldu. Menzere rayında tamak yiyiştin nait hatırcan bulduk. Kansıvat menzere rayında yemek içmek ticaretçi Mavun Çov mındak dedi. Ticaretçi bulu süptümülen yemeklik materyallarını kürgüzüş ötkili, pişiklaş tazlık ötkilerini çın tutup sayahatçilerini hatırcan gızalınış, könüllük oynaş imkaniyetine iyi kılımın.
1: Kutubi nayelik bazar nazaret kılıç başkuruş idarısı mu yıkındı yine, yukarı temperaturluk avarayda yemeklik beyhatarlıkını meksuz tüzeşini kanat yaydırıp, soda saray, talla bazarı, kolaylık dukan, yemek içmek dukini, pişik yemeklik, sürlengen göç dukini, etken çay, işçimlik dukini katarlık sorunlarını noktuluk tekşürüp, yukarı temperaturda asan sesip, süptü üzgürüp getirdiğin yemekliklerini bir mi bir tekşürdü.
0: Tor bilen aşkhanada tamak etiş ehvalini iniq körgülü buluş koşulgan. Veymey toşuqıçı köşme karavul katarlıq nazaret kılış başkuruş endizilerge tayinip, bu yılının aldınkı 20 yılda Abdınım rayonumuzun arkaysi caylardaki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları ticaret asası gevdilerini cemi 19.500 kitim teşürüp, yuşurun belgilimegi hılap ticaret kalay mukancılaklarını ünümlük tüzüdü. Cemi 261 meydan kıtım, siz kürsüden men tekşüreyi paliyetini kanaca edirip, 30 yemeklik çoğun türünü kaplap, 41 min türküm kıtım evrişki ilişini tamamladı. Nazaret kılıç tekşüreş süpüsü cemi 720 uğrun kıtım, torga kürgen yemek içmek mülazımeti bilen temeli gücü 25.476 uğrun kıtım bulup, bütün rayonun tor yemek içmek mülazımeti ticaret erkeği kılıplaştırıldı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda kanun haberleri anlattık. Hem de dostlarının kegen yol uçurlarından yetkizeyle mi örgüleşe?
0: Buldu, dostlarının kegen uçurlar karaylı.
1: Hazır danlıktan Ravan diken uçurunu Abudu isimli anlıkçımız evet tuttu. Köp rahmet.
0: Rahmet, kemsiz bol buldun uçurunu tapşırıp aldık. Ayşem Güladımızdan uçuru rahmet.
1: Onun da başka Şihun Şarkı yolu müşünde Ravan diken uçurunu tapşırıp aldık.
0: Huargo yol bölgü ki yollar Ravan diken uçurken Ayşem Güladımızdan uçuru. Onun da başka mavi Mıncuğuna ayrıyan dostumuzdaydı. Ürümçide ötküzüp berdiğin tokluk, men boçu bolsa, memle alaqlaşqan bolsa, ijara alay degentim degen uçurni yollapdı. Telefon numarını
1: yollapdı. Tokluk men boçunni ijarga alı degen. Mana şunaq bir maşinni ötküzüp
0: ijarga bermek bolgan dostlar bolsanlar, yapsanlar biz alaqlaş uçurni yollap bersek bolar.
1: Şunaq qilaylı, ha. Endi bugün şu tavan peylu taraflarda tosuluş bir qadar eğirgen. Belki bu quruluşun sebebi bolishi mümkün. Hazırgıca hem de aldınkı programımda dostlarga müşü yolda tosuluş görülgenlikin diye hem de hazırgıca tosuluş altı turuptu. Maşallah bek çıkken. Daha ben biliyorum iştipak yolundan yani Dungdalyan Garbi Kutsi Cenub Şimal Linyesi'de tosuluş hili eğirken. Onundan başka yine müşü Beymir tarafındaki yollarda mı azırak tosuluş bak? Sisimol'un aldığı tosuluş bak. Sayıladın kagendikin Sisimol'a ayrıldığın liniyede tosuluş bak. Onun için Hunsengong yargı mağdığı liniyede tosuluş bak.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çeriyende özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatıcı olan Şinjan Radyo Televizyon Stansı Brezilya'da dört katnaş sen Eter Radyosu'nun kanunsuz gemre programı.
1: Şuna kanunsuz gemre programımız ne dostlar? Tırıt ve tırıt tığlarını bazağı sağan tırıt soğudu çekti şirketi alayı talep kıldı. Bu oranğa köptün köp rahmet
0: etmez.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu sayfamızda her adamını tipip karşı tarafını aynak partisi üstüne yıktı etti. Tölen cevapkarlığı kandak ayrıldı diyen dilo misalını sözle verimiz.
1: Yakında Xırjın Nayeli Xalıq Sot Mahkemesi hayatlı hukuki, beden hukuki, sağlamlık hukuki macerası dilosunu sot ayaklaştırdı. Cevapkar Sün İkiz başkalarını kendinden tipip, yıktı bitip 10. derecelik meyipli kılıp koyuqaşka, türlük ziyandın 110 bin yuandın köprak tölen bir işke hüküm kılındı. Şu ikiz bir kereksiz nersiler şirketinin başkurğutsi. 2025 yılı 1. ayının 27. günü şu ikiz kereksiz nersiler şirketi işlevatkanda konu xeridar Sün İkiz avtomobil haydab kereksiz nerslerini apırıp bəgən. Bu arlıqda işkeylen kereksiz nerslerinin süpet meselesi sebebidin takalışıp qağın. Arqadın şu ikiz Sün İkiz'nin avtomobilığı çıkan. Gep talışıp talaş tatış kılıbatkanda şu ikiz burulup avtomobildin düşken. Sün İkiz onun tayarlıksız vaxtıdan paydalanıp, toyuqsız kainedin şu ikisini tipip yıktı etken. Şu ikiz toyuqsız yıkılıp çöp, sol kolunun alkını yerge, yerdeki aynak partisiğe tegip, sol beyğişini eğir derecede kesip etken.
0: Adisi yüz bergenden kiyen şu ikiz doktorhanığa ciddi erip berilip, ilgiri kiyim olup, iki kitim ciddi kutkuzuş boyca yar yığızı bir taraf kılıngan, hem doktorhanığa kirip davalangan. Doktorxana onun yarısıga sol tərəf beyğişinin otrı nervisi zəxmlənən deyə diaqnoz qoyğan. Arqadan şu ikis nervini əsli gətiriş operasiyası qıldırğan. Ədliyyəlik bahalaş aparatı şu ikisinin zəxmisidən 10-cı dərəcəlik meyiplik şəkillənganlığını bahalab bekitgan. Həm də onun işqa daxilik etiş müddəti 120 gün, pərviş qılış müddəti 60 gün, oziqlanış müddəti 60 gün deyə aydınlaşdırğan.
1: İşten kiyin şu ikiz davalanış xıracıdı, işqi dəxli yetiş haqqı, meyiplik tölənpulu qatarlıq türlük ziyalar üçün Sün İkiz'dan 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılğan. Amma Sün İkiz pəqət davalanış xıracıdınlam töləb, başqa tölənpulunu berişini bir dək rət qılğan. İki tərəb köp qıtım kilişəməgən. Şu ikiz Sün İkiz üstüdün Xıcın Nahiyalı Xalıq Sot Məhkimisigə dava qılğan.
0: Sotta işkelenin hukuk çekiliş cevapkarlıkını bekitiş bilen tölem somasını hesaplaşta ıhtılap bir kadar çoğun boğan. Sün İkiz özünü aklap, şu ikiz aval avtomobilge yamışıp çıkıp men bilen uruşkaşka onu tepip çürüp ettim. Onun üstüge şu ikisinin yarılınışı özünün ihtiyaçsızlıkıdan aynaki kolu tiyip geçiştim bolgan. Ziyan akıbetini şu ikiz öz üstüge iliş gerek degen. Bırak Sün İkiz şu ikisinin aval hatalıkı badegen red. Radiya teşebbüsünü ispatlaydıgan eşkandaq dəlil ispatını sotqa tapşırmagan. Aqtalab davasıdaki kim teşebbüs kılsa şu ispat körsütüşünün ibarat dəlil ispat körsütüş məsuliyetini təqsimləş prinsipi qasasın. Sün İkiz şu ikisinin xatalıqı barlıqını ispatlap berəlməgən. Onun radiya berişinin pakit asası kəmçil boğaşqa sot məhkimisi qanun boyunca işençilik dəb qarmagan.
1: Sot məhkimisi mundaq dəb qarğan. Sün İkiz şu ikisini kainidin tipip yıktıp etken. Bu teşebbüskar hareket şu ikisinin tamponluğunu yoktup, aynak parçaları dövüsüge yıkılıp çöp, sol kulunun kesilip yarlanışı ve sol taraf beğiş otur nervisinin zahmelenişini keltürüp çıkargan. Sün İkiz tuluk haqtala perket iktidarıgı ige kişi bulu süpüdü bilen, kainidin adam tepişinin başkalarının yıkılıp çüş, ziyanğuf çürüşünü keltürüp çıkırış haupini aldın körelişi gerek. Onun bu kılmışı, sadır kılışı da subjektif cihette biperbalık kılı sebelliği bak. Objektif cihette ziyan akıbetini payda kılgan. Onun hata kılmışı bilen şu ikisinin meyiplik akıbeti otursa da eni kanuni sebep netice münasiyeti mevcut. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin haktalıp kanun desturunun 1165. maddesindeki hatalık ötküzüp başkalarının haktalıp hukuk menfaatine ziyan getkizgen hareket ilgileri hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek degen belgilemege asasen Sün İkiz şu ikisinin ziyanıgı karıta bağırlık tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek.
0: Tölem somasını bekitişte sot mehkemesi bahalaş yekünüge emde Ahtalep kanun desturunun 1179. maddesindeki cismani ziyan tölem türü doğrusudaki belgelemege katlık emel kılgan. Bu maddede başkalarına ziyan yetküzüp cismani ziyan salgalla davalaş hıraciti, perviş hıraciti, katnaş hıraciti, uzuklanış hıraciti, Балнистеде етиш тамак ярдам пулы катарлык давалашка ва саламаттыкны эслеп келтүрүшкө чыгым кылынган муаппык каражатларны һәм дә иштен кылып кемип кеткен киримни төлөш керек. Мейип кылып койганлар яны кошумча үскүн акы ва мейиптик төлөм пулун мы төлөш керек. Өлтүрүп койганлар яны дәпни каражаты ва өлүм төлөм пулун мы төлөш керек деп айдыңлаштырылган. Ахырда сот мәхкемесе Сүн Экснең Шу Экске төрлек зыяны өчен 113583 йен 73 пун төлем бериш кереклигине канун буенча тәкъшир бекитте. Беренче сот хөкеме чыгарылгандан кин дәвалашкычы ике тарап наразылык әр сунмады. Хөкем күчкә иге булды.
1: Темлик радиоаңгычлар юқурда дилу ва қонун саҳифамизда әр адамны тепип қарши тарапны айнак партиси үстиге йиқтып атты, төлем жауапкарлыгы қандай айрылды деген дилу мисалын сөзләп бадык. Амда аңгычлардан келген көп учурларыбыз қара пақайлы, ихтиёжлык достарыбыз үз пайдаланышмасына.
0: Ахачан баны кавазлык чыр экен, яхшымы?
2: Гөрмәт шөбердә сайыл хәйре, амма кан ханы ялыр иштәштән, мәсәйлек чыр. Яңгы көрүп кичмек ялыраган, ялыраган.
1: Болды, рахмат.
0: Хош, яр бир учур.
2: Бермен шопурдоста, ял хайр, ял хайр. Менин мен жаңгы көрүп, жүзүн көрүп, сөзлөрү бар, жүзү бир машинасы сал пай көрүп, тосуш жок.
1: Даңлык доңлай азыр раван, кайфаң ашынын алдыдык жолдан раван деген учурун тапшырып алдык, рахмат. Ха, Илгар муалим биздин ушу кызмат алдыдык алтымызны найт жакшы. Исаплар формулалардан чыгарып берип да.
0: Шундай кайма, Абдулла Хотам мына көңүл бөлгөн абалда Кунзай ханым, сиз мына удан айтсар иштеп кеттиңиз. Косакла ичип кеткенде деп учурланы ялап.
1: Рахмат.
0: Көңүл бөлгөн досторумузга көптөн көп рахмат, а.
1: Шундай.
0: Кемсиз болбол сиздин учурунузга көп рахмат.
1: Андаса достордун арамыгы яна накшыларды тагдим этейлиби?
0: Шундай кылайлы.
1: Накшыны алгач досторумуз жакшы кепиятта. Жолуруңарды даам кылгайсыңар.
0: Кырым рахмат достор.

rolunu çiğ tutun. Kanun nizamlarını isinizde çiğ saxlan. Bütün ailenizdekilerin aman isenliği üçün her vakit bir xatar yol yürün.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu programımızın tırt sordu çek şirketi alay talep kılan yukarı korunan için köylümüzden rahmet etimiz. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde her tarafları tüzeş merkezinin oranı haritaya kırgızılıp, ama iş bicirgende karısını sürüşte kılmayırgan bol diye degen mazmun diktanladı buldu.
1: Yakında Van Ustam Pişan Nahiyelik Cemiyet Amalıkını Her Tereplimi Tüzdeş Merkezi'ye gelip iş becerip hayacalanan halim ondak dedi. İlgiri birgen izdep meselelerden meslehet sormakçı, maceralarını bir taraf kılmakçı bolsak, kayargı bir işini bilmeydik. Başkalardan sorsak mı, oranını inikdep berelmeydik. Hazır yan telefonda izdeseklam, kayargı bir iş gerekliğini bilerleyimiz, bak kolaylık buldu.
0: Pişan nahiyesi akıl her tereplimi tüzeş üstüde pahalı izlenip, rakamlaştırış vasıtası arkalık asasi katlamını idare kılışının inçkilişiş, akli iktidarlışış seviyesini üzlüksüz östürdü. Yakında bu nahiye tevellik rayındaki her tereplimi tüzeş merkezinin mülazimet oranlarının Beydu haritisi, Gaudu haritisi katarlık supulada körünme halette muhabbiyetlik torgu çıkırılışı türtkü buldu. Bu, halkı kolaylık mülazime sistemisi kuruluşunun yeni pelliğe götürülgeldikiden derek berdi.
1: 6. ayının 10. günü ilgiri amma her taraflımı tüzeş merkezinin mülazimet oranını inik bilmeslik, meslehat soruş kıyım buluş, hata yol müngiştek meselelerine karıta Pişan Nahiyelik her taraflımı tüzeş merkezi mevkani halık üçün hizmet kılış yönülüşüge koyup, oranını körgülü buluduğun kılıp dəridisini üstürüş kuruluşu hizmetine başlap, tevelik rayondaki her taraflımı tüzeş merkezinin mülazimet oranlarını umumi yüzlük bir mübir tekşürüp, coğrafiyelik koordinatını dəl caydı toplap, adres, funksiya, iş beceriş vakti, alaqılışış telefonu qatarlıq uçurlarını türmü türmü kəmmelleştirip, təkşürüp bekitip yukurğu yollap, supu təkşürüş arqılıq Baydu xaritisi, Gaudu xaritisi supsida muvaffaqiyetlik halda resmi torgu çıkardı.
0: Pişan Nahiyelik Partiya Komiteti Siyasi Kanun Komitetinin Mavun Şucisi Dung Wen Yao ondaq dedi. Ammanın en əməlli, en təxirsiz kiçik işlerden başlap tutuşta çın turup, rakamlaşken vasıtaya tayınıp, mülazimet yollarını kengaytıp, ammanı işini tepeş, ademini toğır tepeş, işini beceriş imkaniyeti ege kıldık. Biz mülazimet oranı uçurunu daimli koğdap, halkı kolaylık mülazimet tedbirlerini sicil alalaştırıp, her tarafları tüzeş mülazimetini hakiki türde ammanın köngül dikerek kılımız. Akıl her tarafları tüzeş kuruluşunu üzlüksüz çoğunkurlaştırış arkalık, halkı kolaylık mülazimetini

0: Bəs sistemimizi mükəmməlləşdirib, ammanın ziddiyyət tələblərini yuxarı önümdə həll qılıb, təvəllikdəki ammanın erişiş duyğusu, bəxit duyğusu, bixətərlik duyğusunu küçəytdimiz.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda biz amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin orni xəritəgi kürgüzülüb, amma iş bicirgəndə qarısıqı sürüşdə qılmaydıqan boldu digən məzmun haqqıda toxtaldıq. Xəni həmsə anlıqıcılardın kəygən yol uçurlardın davamlıq dostlağı yetküzümüz.
0: Dostlar iki uçurla qarısaq, Tursuncan digən dostumuz uçturpandın ədəm, manda uçur yollabdı. Bayam qılıq dil o misalını alab ötdüm, əcəb ziyan tarp dikəmə deydi o. Nim bobdu desə, мені әр жеқ баған, мән төл әтмәпті мә әрейді. Бұнды екен әр үгісі бағанда, яны бір қытым, оның өлің бір...
1: Сөйтіп қанунлық оқуқ мәпәтіміздің қоғдысақ болды әрі бақшы. Программыланы аңлысақ, мәзмұлладын аңлысақ, өзіміздің азырақ осымы қанун еңіміз үйқұры көтірілсе, өзіміз әргі зиян татмайымызда іш бетегенде. Яны ұшырлардың әхәт жаңбаның авызлық ұшыры бәке?
2: Жүрімен үшіп бұрда сайыл сәуірі. Gözüm körüksün, körüksün asıl çöğmen, nisan şirketin mağa yönlüşte. Mışınlıklar bıçarak ki, seyret bir kısa.
1: Oldu, rahmet. Yenilam şu yaktırıp anlavatımız biz ba, digendek uçurlan yolda
0: anlaşılar bakken.
1: Kayfan taşının aldığı yolda her halde buludu, bak eğer tosuluş yok diye uçurunu tapşırıp aldık. Dunhuan sıçan aldıdık yolda ama raban kendiydi. Nakası yenilam dostlarına nakşıladın takdım kılaylı mı?
0: Şunlar, merhamet dostlar.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjiang Radyo Televiziya Stansiyası 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun qanunsızga mira programmasi bo'yicha alınış bedoq, yaqtirib anlığınağlağa rahmet.
1: Programma riyazatçıları Örkes Sultan bilan Qunduz Ayturdi.
0: Nöbetçi muharir Malik Esen.
1: Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaba gayli, Nur'nun avazlık uçuru.
1: Kadın sonuçlarının aldığı çoğunbazlar karaba gayli maçlıklar çöpü.
0: Mavu Gauda Xartisi təminlikə uçurluğa bir qarı ütəyli, Davan Beylu İtbaq yoludun doğundalıyan qarbi qüdsuğuç boğan belək çənibdən şimalığa eğirraq dozuluş bakiyana. Onundan başqa İtbaq yolu Minhua qüdsuğun xeybin nəllu qüdsuğuç boğan belək çənibdən şimalığa dozuluş ba. İtbaq yolu Cingyin yoludun Minhua qüdsuğuç boğan belək şimaldın cənib qümü dozuluş ba. Dostluq cənibi yolu Mingyuan qarbi yoludun Şinmin qarbi qüdsuğuç boğan belək şimaldın cənib qüdsuğuç ba. Sayyolu Guanghoi görüktün Xongshan yolu qüdsuğuç boğan belək cənibdən şimalığa dozuluş ba.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Bugün Anhui ülkesinin Shaoxian nahiyesindeki Namrat Dehqan ailesinden çıkan 90 yaşlık peşkadam asker Wang Yuchang'ın hikayesini sözlep berimiz. Wang Yuchang Anhui ülkesinin Shaoxian nahiyesindeki Namrat Dehqan ailesinden çıkan 90 yaşlık peşkadam asker bulup 2026 yılı Jungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllık peydide şerep bilen partiya işçideki en ali şan şerep 1. İyul ordunuğa erişti. Ona hayati acayip işlağı tolgan. İlgiri işki kıtım Amerika yasağan Yu 2. yukur boşluk razıvetki ayırplanını etip çürüşkü katnışıp şerep bilen 1. dereceli hizmet görsetken. Ama kesip almıştırgandan keyin barlıq töpüsünü sandıqnın astığı selip, şan şerifini 46 yıl yoşurgan. Birman 1936 yılı Wang Yuchang, Shaoxian nahiyesinin Zhang Zhuangzhai bazarı, Wang Liu Yuan kentide Namrat Dehqan ailesini tuğulgan. Ailesindeki on neçe canının aran işki moğla önümsüz yeri bar bulup, dadısı yıl boyu pomiçiklarga yıllıkçılık kılattı. Junha Xalq Cumhuriyetinin kuruluşu onun tahtirini özgertti. 1954 yılı 18 yaşlık Wang Yuchang vatenge cevap kaytırış kızgınlığı bilen harbi sepki katnaştı. O katlıq sınaqladın öteleydiğen sapası gıtayınıp, Dövlet 1958 yılı mehbi teşkillep kurgan Tunci yerden hava koyup yerildiğen başkurulduğun bomba kısmının ikinci yığınağı tallandı. Hava Armiya Ali Teknikumu'da şarait entayın cephalık idi. Kural yarak bulması mu yağıştan başkurulduğun bomba zapcaslarına uyup, Solio model ve saxtı kunupki bilen mäşk kılattı. Wang Yuchang kıtır kınıp tətqiq kılıp, kollar kapırıp yani qadaq besip, ahırda umumi pällada tuluq numar elip oqış bütközdi. Arqıdın o, 2-ci yen 3-ci lenge başkurulduğun bomba, suyuq yeqilgu qacılaş texniki buluşqa taqsım kılındı. Bu bir türlü xatalıqnı sığdırış nisbiti nöl bolğan mutlaq məhbi vəzipi idi. Oksitliği cünün, Çerdişçallıqı intayın küşlük bulup, simot yerini köydürüp, teşip ötel etdi. Yıqılğunan zahari intayın küşlük bulğandan başqa, hem asan yenip, asan partlaydı. O her günü hava ötüşmeydiğen mudabiya kiyimini kiyip, qayt-qaytı cephalıq məşk kılıp, bütün bir yürüş, qacılaş, yuyuş məşğulatı vaxtını bir saatin köprak qısqardı. Jigirmenci əsrinin 60-cı yıllarda Amerika yasağan Yu 2-ci yukur boşluk razıvetki ayırplanı 20,000 metrden yukur uçuş egizliki bilen dövletimizin hava təbəlikige köpləb tacavuz kılıp kirdi. Aynı çağda armiyemizin ayırplanları bu egizlikte uçalmaydı. Senet top okumu yetip paralmaydı. 1963 yılı 11-ci ayının 1-ci günü Wang Yuchang kısımğa əgişip 1000 çakırım yol yürüp Jiangxi Shangrao'a berip, pıstırma kurdi. Yu 2-ci etiş musabisi kirgende, o sabdaştır bilen bilen müstakil icat kılgan, yakın aralıkta tez jangkılış usulunu kollanıp, radarını kuzgıtıştan tartıp başkurulduğun bombını koyup yerişkici bolgan bütün jariyanını neç sekutka kıskarttı. Gaye zor avaz bilen tan, etip çürgülü bolmaydıgan dep atalgan Yu 2-ci razvitki ayırplanı muvabıqiyetlik etip çürüldü. Burman 1964 yılı 7 ayının 7 günü 2-ci yin Fujian, Zhangzhou'a Yu 2-ci tıplıq ayırplanını yeni bir kıtım etip düşürdü. 2 kıtımlıq şallıq netice bilen Wang Yuchang turuşluq kollektif şerep bilen kollektif 1-ci dereceli hizmet görsetti. O şerep bilen şahsla boyca 1-ci dereceli hizmet görsetti. 2 kıtım derece atlap östürüldü. 1964 yılı 7 ayının 23 günü o sabdaşlar bilen Xalq Sarayı'da Reis Mao Zedong Katarlıq rehberlerinin samimi kubul kılışığı erişti.
1973 yılı Wang Yuchang 19 yıllık harbilik hayatını ahırlaştırıp, kesip almıştırıp yurda kaytdı. O, Shaoxian nahiyelik türlik mallar şirketine parkasçılıkka uğurlaştırıldı. Başkurulduğun bombunu tutuştun, metr bilen rak ölçeş, çot soğuşkıca, o kılçı ağırınmadı. O mındak dedi, ''Mən bir paçıxış, partiyaga qayır ihtiyacıq bolsa şu yargı yötkilmən.'' O, birinci dərəcəli xizmət görüşdüş təqdirnaməsi. Hərbi ordini və rəis Mao Zedong bilən düşkən xatır sürətini bir kona yağa sandıqı selib qoyub, şunundan başlayıb sürətki acayip töpüsünü bir iğizmə tılğa almadı. O, birinci dərəcəli xizmət görüşdüş təqdirnaməsi. Harbiy ordini va rais Mao Zedong bilan tushgan xatir suratni bir koni yaqa sanduq selib qo'yib, shuningdan boshlab ko'rsatgan ajoyib to'pisini bir eg'izma tilga olmadi. Turlik mollar shirkatida u Pirkaz Chikdin kadrlar bo'limining bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab, kadrlarning ish haqqini boshqarishda prinsipda ching turib, durust bo'lg'achqa jahil deb laqam qo'yilgan edi. Lekin xizmatdoshlari qo'shnilarining nazarida u texmi pak, samimiy odam. İşcan, çidamcan özünü beğişleydiğen kalı idi. Şikiman 19. yılın 5'de memleket boyunca hərbiylikten çekingerler uçurlarını toplaş kanat yaydırıldı. 83 yaşlıq Wang Yuchang tızımlı tışkı bardı. Hizmet çıxadım. Əsker bolğalıqınızı kandaq ispatlayısız, dəb sorudu. O bir dəm sükut küçümgenden keyin, öyge qaydıp 46 yıl, Kuluplap koyulgan yağa sandıqını açtı. Sargıyıp ketken birinci dereceli hizmet körsetgelik tektirnamesi ve Maucuşi kubul kılganda çüşken hatır süret bir dalı közgeçeli kıpturattı. Hizmet çıxadım hayrallık bilamandak dedi. Siz birinci derecelik tövbikarken siz, Maucuşi yeni sizini kubul kılgan işken. Xabar tarqalgandan keyin koşnula hayacallangan aldı. Şünçü yılladın Udulduk hoşnamızdan fakat asker bolğanlığını da bilettik. Onun devlet üçün zor töp koşqanlığını bilmepdik deyişdi. Şu yili o memleket boyunca namunelik hərbiylikten çekingenlerinin biri bulup bahalandı. Hem Anhui ülkesinin birden bir vekili süpüde de baş şuji Xi Jinping'nin kubul kılışığı erişti. Pensiyaga chiqqandan keyingi Wang Yuchang yanala bekar turmay taklif bilan yosh partiya a'zolari va o'quvchilarga partiya tarixini so'zlab berdi. Har qadam astoydil dars tayyorlab bir tiyinmi olmadi. 1 iyul ordenini topshirib olib, yana bir qadam xalq sarayiga kirganda u 90 yoshga kirib qolgan edi. Dehqon farzandidan boshqarilgan bomba avangard askargacha Birinci dərəcəli xizmət görsətkən töpükardın pırkaz çıxıcı. Yəni bugünkü birinci iyul ordunuğa erişkici buluşqıcı, Wang Yuchang bir ömür neyminin nam mənpətki berilməslik, töpüsünü köz-köz qılmaslıq, ız qaldırmaslıq, dauran qılmay, xizmətin çekiniş işgəldikini ızaqla bərdəyib.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler varlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesinidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup verilidu. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurtudu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda qılıdu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçılıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

0: قطناش لینیاسی.
1: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: 바베키아 봐고 바베키아 일고 바자 브 케식 바자오
1: 아, 맞아,
0: 아
1: 캔.
0: 마 온트랩 마 코로나 시초 브 케식 바자 우야다 시 톡수도 마시카 야미님 바
1: азыр караң маш опурумду токтап аяда параңлышып атамды я бир кабаптын пурукудун узурлунуп атамды
0: Ha.
1: ошо тугай болуп
0: Чөнки
1: аткен
0: мау таксичилер мау күн о жолду оң кол тарап туруп ашадын кыра алууду. Кыра алууду мен яны. Биз алдын катты бир багам биш айга.
1: Ма видеону сизге бир таймалап коелу, мишни бир
0: Болду,
1: инкасып
0: болду.
1: койсак
0: Болду, мен
1: болбодо экен.
0: мунасиятлик ашу шу үчү жожиңда дүй эветип коеючума.
1: Амди яна даамлык маселелеримизге келсек, бир достумуз мында бир сууланы сурапты. Автомобилнын ялхалтысынын агаклантыруу чыркы ийинип алды. Амди бунун кандай кыйым хатыр баадо? Кандай кылам?
0: Bu asaslıkı şu emcendeyim. Yalxaltısı emcendeyim ki o.
1: Demek bir hatta tasmasını takatmamış gerek.
0: Bir hatta tasmışsın
1: Başımda.
0: onu üstüge ama bu emcende bilen o çöngen çeşkisi münasetlik şu.
1: Bunun hem de
0: O mesela yalxaltısı dese o ilgi mesela çufucani ki ilgi çinanları var bazen maşalık. Bazen maşalık ilgi hazır ilgi nurgulgan maşalık rambo savatımız o orada doktorun üstüge ilgi bir bütünlüğe kaplap koyduğun. Şunu siliş cereyanda ya şunu bir orun cereyanda bir resimlerini cayırlık kırgızmigen ekvallah oldu. Ya bu misal vaktinin uzurşık ergişip onu bir yakında bir jüp tazlap koyduğun bir işlem var.
1: Kespira kıymet kalaga
0: Doğru,
1: apası
0: doğru.
1: oldu ki
0: Evet,
1: ne?
0: toh çok apası
1: Hem
0: oldu.
1: de mavu yaz basıldı. Havamı ıslık olan ki şamalda bana bir değerizlerini çür koyup. Onu tekim şu yazdı. İşçimlikler işçiliydi. Kış vakit kayak başkası. Hava soğuk vakitler karıgan çağda. Muşu uşak uşak yemeklerini yap mağdıgan. İşçimliklerini içip mağdıgan. Onun potalıklarını kalayım kan. Başından çeke taşlap koyduğun. Uşak uşak ekvallahımı kıl köp görüldük ya kamızak diye. Yani bunun bir yüzünün kayıp deyip karayımız. Silahının eskiğinin laba mı? Muşakladı.
0: Bu şu uşak yemeklerini yiyişler.
1: Erlerde tamam çekip mağdıgan. Hanım
0: Bağo.
1: kızlar uşak çekip ettaki
0: Bağda
1: girimlerini
0: işin
1: kıp
0: ne?
1: mağdıgan.
0: Doğuyu oynayan toy şey giydiğe, İgiz başı kayak giydiğe ne kolda. Hem doğru bu İgiz başı kayak dediğimiz toy şey giyip bu maçta neşkin bulmaydı o hem de. Asas meşgulatka təsir istedi o.
1: Doğru.
0: Mesela engel paşnesi o dibence kırıp kaldığan değmez, hakkı ayak tünçüp tüçüp kaldığan değmez. Ekvallah buldu. Yani
1: Lak
0: birisi
1: adam turumuz ne ya ki mayı tepkisini destekleyen çağdı mı? Mesela ya ki sapmı keşle bilen, ilk ayakla bilen kanda. Lak yiz kılamaydı ki mesela kançlık derece boğun et. Adel ki normal mi o tuz ayaktaki yiyendek okşaşılmaydı ki de bu işe
0: Doğru.
1: okşaşılmaydı.
0: Doğru. Onu da dikkat kılınız mı ki? Bu şu biz adette mi şu mesela yazda bulup mu? Bu şu mineral su değmez, yerli yüce değmez, patlakaların işçi paplı maşını ortaya koymuyoruz. Dikkat kılmayız. Aşağı tormuzda, şu tormuzluğa vakit olsun, yak yol yürüyüş cereyanı olsun, şu kuruk basılık şu çöp, aşağı
1: Çıktı.
0: orunduğuna asıda mınıp tormuz klapanına kırıp kaldıran ekvallar var. Biz puçuratka mı bunda
1: Bu da
0: ekvallarını?
1: dil o misalları bayağı.
0: Doğru dil o misalları var. Şu an mesela yaz gününde olsun, yak ki kış gününde olsun.
1: Erken de
0: Ha,
1: vakitte değil
0: erken de
1: mi?
0: vakitte. Şu mesela bir nasip maşe dediğin, yani sen hazır bir nasip maşe ediyorsun ya tamam açık maşe ediyorsun, tıpın paranısın, bir dem için tatlı oldu tıl kamerayla.
1: Hazır aparatlar.
0: Onu yiyen ki biz enekten taşıyamış taşlarken normal yuvarlak koyma şunu bu diyeyim taşlarken şöyle bu zorunlu kaçırıp yuvarlak katlaşma hakkalarım yüz verdi. Şu an amal var. Hemen neyse şu kanun bulan uygun ko. Şu an kımma, kımma diye işte kımma ile.
1: Kımaydı. Bunun da şu aşınak şuşurun kayıplar buludu. Hem de bu mu ziyakşı? Navadı gerek mi? Ya turmuzlaş çeyreğinde ya katık sılkınış çeyreğinde şu nez gerekle. Bizden bir hatar yolu yürüyüşümüzü tezer kıpkasa.
0: Doğru.
1: O çağda hem de apla degenin orunu kemiydi de.
0: Doğru.
1: Yine bizi köprek inkas kevatka inkaslanan birisi. Mesela özünün yolunu almayım sızık desep. Sızık minip mağdı deyip hem de bana işbarlayıp yürüdü bizge. Mesela yolunun ot dursun da minip aldı. Sızıkının ot dursun da minip aldı. Ya ay yolu teve
0: Ya
1: emez, ma
0: ma
1: yolu
0: yok
1: teve
0: tabi emez.
1: emez.
0: Ama bu çördü ölüş gün geçti. Vezip bir çıkıp köyürük çıkış yeri yanında çırak usanmamaydı, laba
1: Ya sizi bir
0: usanmamaydı. Ya
1: kanat
0: o mantı hep
1: vermeydiniz.
0: yollanmaydı. O yolu oturtsun. Köyürük çıkıdığa yerde o. Körük çıkan bu şanlı maşın ki aş körük aş yolunu oturduk ki sızıkın deseple mi yaptı? Şiki çakı mı on tarafı seç ki çakı sol tarafı seç. Hem de onunla signal urup baktım, çırak urup baktım. Şaka dağım amal yok şuna ulan sak çırakına gayla bir laba alır abi bizden belki yok an çıkan. Şunu bir abatsam anandı ki yol boşalttı. Şaka bunda o karaydı. Ben bir neski vicdan kıldım ben dedi. Hiç neski vicdan kılmadan sen bana yol yürüyüş yeri yanında sen bana oturdu ki sızıkın deseple mi dikkat kıldım mı? Sen ben dikkat kılmadım. Telefon karap mı yaptım ben de.
1: Ana.
0: Özünün günde. Hatta bunu onun için dikkat kılsam makul dedi. Şunu hoş ama Nurgun'a uçurttum. Şunu da ekvalda hem de. Bazı şoförlerimiz var. Laba degen. خیلی خالد.
1: خیرش بقالد.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar azdı biz hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: ne kadar bilirsiniz?
1: 1170 yollarımız rahva.
2: Yollarınızda, biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
3: Şunda kaderli kanun olsunlar. Yollarınızda biz hemra programımızı başlap yaptık. Hani seslerimi anlaşını ve görüşünü başlap yapsanlar tamamen boludu. Kine merhamet.
4: Hani onda kosa anlıkçılar, özenlerinin körü vatkalıgınlarını, anla vatkalıgınlarını, katnışıp uçurlarını bir şarkılık bir ihbarla pekınlar.
3: Şuna kadirdik anlıkçılar, onda kosa yeni yoğunlu uçurlarının lağımda o karaş kulap kaldı. Hem de doyularımız kırıp yüreklerini beri uçunlağı tolumu taşına ve intizar bop kaldı. Daha sonra anlıkçılarımızın bu muşu adliğinin bir taleplerimizini yerde koymaydı. Hem programımız katnışı programımızı canlandırışımız çokun kuş koşudu de koylaymış. Şunda mı?
4: Nait doğru dediniz çünkü anlıkçılarımız köngül buluduğun, kızıkıdığun, dikkat kıldığun. En yeni yol uçuruları katnaş mülazimet uçuruları manımış programımızda.
3: Elbette biz şundak diyelimiz ki biz anlık uçularımızga hemra.
4: Anlık uçular bizge hemra.
3: Şundak manımışında koş liniyelik hemra bolu şarkılık. Bugünkü bir yarım saat vaktimizde köngüllük ve akliyetlik ötkizmekçimiz. Ben bulsam Riyaseç dostumla Mevlut İbrahim.
4: Kızgın karşı aldık Riyaseç dostumuz Mevlut İbrahim.
3: Zaten ben çıksam da kalıp kalırdı bu. Ben çıksam da kalıp kalırdı. Ben yaş üncülük sığımın çoğun adem bu hemen. Ya yeşimden çoğunlukların kalıp kalamdım bu. Toruk patmamdım bunu okumayma. Peki doyunumuzdaki dostlar. Azıra kalıp kalış akvallar bak. Eşkisi yok, eşkisi yok.
4: Uzunca ama.
3: Kalıp kalan altımda köşenler mi bir kıl? Çıraylı kalette karayma.
4: Şu an bana resmi biz üçümüz yığızımızı mayma kılıp turuk kıyıt kaldık.
3: Siz yaş kıyıt kapsız. Man karga vakti.
4: Şundayla.
3: Ne bu tamamen lajı.
4: Siz bir noktada tikilgen peyti kıyıt kapsız. Bizim şu kıyıt kaka altımızın görüşünü kalırsanlar doyunun işçi kırıp turup görünler. Ben bolsam riyasetçi dostumla Zöhre Kerem.
3: Mısır Zöhre Kerem. Bizim ekranımızda ben kıyıt kakan Zöhre uyup kakan.
4: Arız.
3: Mahaltımızı bir kırıp görüyordun lan.
4: Kızık, yaman kızık çıktı iş kılıp mahalet.
3: Onda kısa hazırdım başa bir kısa yol bilekleri yaptım abla. Bakan sürü yukarı götürüldü de paraymış. Bir kısım yol bilekleri 10 minut 15 minut turup geçiş anlığa mümkün anlığa olsun. Hani şu yol bileklerinin uçurularını ben sana başka anlığa uçurlarımız başka yol bileklerini ayrılıp menişe bir paydalık fırsat yaratılgan bu latiş. Ne kadar?
4: He buldu açtık. Veşin salonumuz Şincan 1074 anlığa uçurlar.
3: Şunak ben ne müşün çapan keyliyim diye baktı da bugün Ürümçü'de hem de yağmur yağdı. Hem de kelgüsü 3 gün için zaten kandak buludu. Ben kısa soğuktan kokaydığın adam.
4: Yaş çoğunluğunda şunda buldu.
3: Şunda. Yaş çoğunluğunda gak oldu gençler.
4: Doğru.
3: Ben hem de sel tongak çoğunluğa kaldım. Dongak buluşka bak hele. Bugün gece net günüzce Ürümçü'de ötkinç yağmur yağıp hava bulutlandırmış. Ötkinç yağmurlar da mı kokap şirettim ben de.
4: Şu?
3: Temperatura 19-30 Celsius'a gradı.
4: Kokma mı lan? 30 kev yukarısı.
3: Evet işittim.
4: Әді кечеден өйгілік күндіз кетчі ава ұчық температура 20-32 селесия градус кетчі.
3: Уай, қалтыян болай. 7-ші айның 11-ші күні кечеден 12-ші күні күндіз кетчі ава ұчық температура 23-34 селесия градус кетчі. Су үзәй.
4: Осмиян болай демәлсіз.
3: Осмиян болай. Әміне аңлық ұчыларымызғы мауы. Ава райды мәлуматланы еткізіп, юрек сөздеріміз дегі бұғарлықтан yetkepte. Mevlüt Eke kol saatiniz doğru mağam dedi. Doğru mağamın saatini çok aran. Hakkı veriydi mi? Deptir bakalım.
4: Şu. Kıytıp kalmapsızlar. O da mı buranlık uçumuz? Ya biz kıytıp kaldık.
3: Biz kıytıp kaldık.
4: Yeni mağabey Rızvan Gülme anlavat kalıgını da programımız katlaşıp da yakşı ya bana.
3: Yakşı mı? Kayda havalığına obdan tıdığını mı akadılar da biz nahit obdan tıdık. Doyunumuz kırıp görseniz bol da badam taksici mi? Jika taraflarda maşallah köprak dedi. Abudu degen dostumuz. Rahmat.
4: Ayka yayım dedi. Men bar koymalım deyip çürüyorlardı.
3: Karşalamız. Kanda şoförlasla devamlı maşin tostup durduğun yol tuğsa o. Çüşen gidek bir kütanaya bayi gitey. Gepanızı bağlan sonra çüşen gitsizip git parasızdan gepanız nazar.

0: Onda sağlam olsanın fıçırlarında olmak et güzelim ha.
1: Buldun, Nuri yakılan.
2: Bir yıl 74 yol kavriye malı çalışıyor. Kızıl çırağda tötlü, kızıl çırağda maşin çalışıyor. Kostasal yakınken
1: ha. Makul, makul.
0: Bay yiğitinin ki emdi bir gepler azırak bir çünüşük çıkıvatamdı. İşte bak öyle daha bazadın. Tavuzcan tarafı karab manga yönlüşte. Bir rat maşin tohtu koyup da maşin yığır tosulup gitti. Deydi cuma maşin alınan akit alınan da kımanla.
1: Şu. Anan deyin ki mavu Abdikerim lirik mi gəkipdu?
2: Yok davra, Erbaycanlı cücağı, maşin tosulup.
1: Makul.
0: Başkalarının namıdaki maşinin soğurtusunu. Yani üçüncü taraf soğurtusu. Maşinini bafi kınmakçı. Şu maşinin soğurtusunu minin namımdaki maşini korunatkılı bulamdı. Ya. O maşinini mobada özünüz siti ve asınız. Onun kendinden buludu, bafi kıldığı maşin. Onun üstündeki başkalarının namımdaki maşini tutsa. Dursunca bak, mürekkepleştirmene başlanır. Bulmaydı hocam bu. Eğer fakat bu mesela 13, 3 tane 9, 12, 66, 66. Başlangıç bir telefon kusura bakan. Lekin meninçe bulmaydı hocam.
1: Kuli деген аңгычымыз ташыма шаушымылады машин көпке деп учур берипти, а?
0: Ол же үрүмчи жолочулар поезды токтама, кимдейди токтайды деп.
1: А бир кысым поездлар токтоганда
0: а учур жокту?
1: А бу поезднинки тогрусунки учурларны бизге бир аватпаса, нөчү мары бир көрүп өтөйлү, а?
0: Жок, унда учур жок. Факат бамыз 12306 торбетин кеп кирген ягымыз 12306 ма ян телефон абончулар аптисиге кирип да карсаң сүйөдү. İnak çıkıdı, değil mi anlayacağımız?
1: Anvarkam uçur yollaptı, zep kuştik anvarkama. Şu, siz digen dek şunu dedik, netçi kalk buldu digen gel.
0: Şıkılım, bugün anla kaptı da anver nasıl diye. Dürüşengül kına akadır, Dürüşengül, binanın kendiki, binanın kendiki. Üçüncü de yön, işkin çıkıvette, üçüncü çıkıvette. Bakma can.
1: Ködünüz mü?
0: Binanın ki, kendiki, binanın ki. Üçüncü deyven, üçüncü kevet, on kol tereptik üyüde. Bek sonra hep gittin zaman cevap vermesem.
1: Şu?
0: Kapılaydı, şey size kola karakanda.
1: Tanlıktuğun kıgılığını kıttı karıştırıp ravandaydı bayı git.
0: Ya bu amal yok.
1: Resme bakla da. Uzanla
0: bilip durup şey oldu, mağızlayamdı programımızda. Anlavatkan anı koşturmuşsun, değil mi? Şimdi başka yıllarda minişko imkaniyet yok bazı demdi. Demesin mi şu? Ende bir ailenip gelmezsen Allah şu bencan bingende aldın ailenin manda bingesin Allah'a doğru geldi.
1: Doğru.
0: Onda bu kandıkın aşu danlık dün karab kitap atkan anlık sırmız ideyece tokum tayarlık kılığına cıma. Sel vitamin D kamlak yattım ben de.
1: Şimdi mi bakalım?
0: Yaplarım toluk çıkmaya batıdım.
1: Nasıl nem kısans bulduk o sistem alı kısans bulduk o maksumatlarını ya.
0: Bağu.
1: Bağu.
0: Bağu.
1: Kanı.
0: Allah yetişme.
1: Uşta kısa kızadı. Sizlerin nimde vatkanlığından bilgim kekti oturdu.
0: Demeydi. Biz mi şimdi vakti karışık demeydi o ne? Allah yetişme.
1: Uşta kısa kızadı. Sizlerin nimde vatkanlığından bilgim kekti oturdu.
0: Demeydi. Biz mi şimdi vakti karışık demeydi o ne? Çoktu mu? Demeyi vardı be. Şu an demeydi de karmayla çok oldu. Toşkan kulak.
3: Mevlüt'ten Zöhre Ağaç'a kaçtığı yıl kavri kaçtığa çalgan mağdur gelme koşuşturmuş Ravan.
0: Makul makul.
3: İstanbul'dan geldim o yayı kalamış mıydı ya?
0: Kem midi, kem midi, kem midi ya, kem midi ya, dama, kem midi. Anlı koçlanmamış. Van Çokur'u bile İslam kamdını sonra avatıdı. Kem midi, kem midi, kem midi.
1: İmanım Ağacan yol uçuru birdu.
4: Siyasetçiler yaktım o yol uçuru birer. Sayılı Cucanlı'dan çıkıp harika karabmanga yönünüzde Gonkı Cağı çıkışı yığılığı maşinler peşte pozluş bacımı.
0: Makul rahmet. Mavu poyuzdan uçuru bulsa nöbetçi mağarılı ama poyuz toktaylığından uçurulur bulsa bir yollu yutanla 11. sınav şık gün toktaydıydı. Hem de şu 12306 abdetalı arkalık bir sürüştürüp aksanla bolu dağını kusturumuz.
1: Şu yeni uçurlarını yığılıp anlaydıgan bulsak. Kim ki mavu gengo balan ha? Bağır yolu koşuluşturavan ki, inkasın ba deydu.
0: Dana inkasın.
1: Sirkümek'nin ki koçisi deyimiz, şu itibak yolunun üşeti tarafı çıkıdığan yol. Muş yolun aşkı tarafı da, aşkı tarafı iğizi de, muşu dukancılarının maşin ismi ki, kündü neci maşin turvaldı yolun iğizini tosup, şükürlü tarafı ba bu maşinla. Muş inkas yetküzüp koğan bulsanlar, avalaştırıp egen bulsa da buludu, yetküzeyli.
0: Biz hem yetküzü okuyam, katına saksırımız minip baktı ya şu yolden. Şunda alı kilidu, aşkı çıkıyordu. Ne aladın bir can kongur tutup koyan bir iki maşallarım buladayım ha. telefon arqali ko'rdigan.
1: Ya miliqimda inkas kelamdi ya saqchimasi qatnash saqchilarining chapallarining nimalarini tunib olgan bo'lsa, bunda bir signal berib etadigan ashta bir.
0: Mashinasi ochiq sayram degan bo'lar ekan. Tushib bo'g'ich ketdi-da. Bumiz deydi qatnash saqchilarimiz va ma yo'l aran ikki mashin patidi ma yo'lga. Unda qimmanglar. Deydi shu to'xtib oldi. Biz mu yo'l qon masalaga. Man go' signal deganda toz chalami toz. Bap-bap! Kullak
1: mı? Kıyırıştırı etkidek tamam.
0: Kullak mısın? Jiye de gülüşü. Akhiri kiti de. Ya kimse alayıp karaydı. Ya ben tonu vakam. Ya set top de deydi. Ya kimse de tonu kalla mı? Tonu kalla mı? Tonu bakan kıyap etkiler başa. Bir kıl. O mu yiyip çö?
1: Çürü verdi.
0: Aman yaktı.
1: Azır ma 7-nji 9-njy gün bugün ama Ürümçede ma Qashqaryq mağdığan T 9520-nji qatımlıq bilen ki 9768-nji qatımlıq yoluçılar növetçi poyizi yürüştün toxtığan ken muş ikkili poyiz toxtaydı ke qalğan poyizlarning ki uçur yok anı başqa poyizlar normal mağdı ken qalğan təfsili uçurlarni yenilam 13306-ga telefon qılıb sorsanlar buldu lekin agar sizlar bilet ne bolğan bolsanlar toxtaydığan şop qalsa uçur kilidu toxtıdı deb şunu qalsasam bilalaysizlar
0: va janobdan toxtsa qolcudik anlıqçımız əzirib getdi bu nemis sebepten toxtaydı degende 7-nji 9-nji günün bugün keçədən 13 günü kündüzgəcə Qashqar viloyatining tog'liq rayonlari, Xotan viloyatining tog'liq rayonlari, Oqsu viloyati, Boyqo'rg'on oblastiningki tog'liq rayonlarining qisman joylarida o'tir hol yoki qattiq yomg'ir yog'ar ekan. Qisman rayonlarda bo'lsa qor yomg'ir yog'ar ekan. Demak, yo'lovchilarningki safar bexatarligini ko'rsatgan asosda ma temir yo'l tarmoqlari oldin shu havo rayonini mo'lcharlab, shu xavf xatar darajasini mo'lcharlab, demak ma Ürümçeden Qashqaryq mağdığan bayamsız degendek 9520 çıkartımlık ki 9768 çıkartımlık növetçi yolcular poyuzunu katnaştın toxtupdu əsli geliş vaxtı ayrı muhtırıldı ki 13306 toru bekti ya ki 13306 yan telefon əbdisi arqılıq ma belət qaytırı basanlar ya ki münasibətli küçürlağı iyi basanlar buldu ki bu
1: Hazır mı Osmancan yan yoludaki kökrek güzellikler doktorhanesini demekçi o demez size. Aşı doktorhanın aldıdaki piyadla ötüşüm yoludun maşinini kendini kaytırışka yakı solgu buruşka bulamdı bayadın taslı kaldım bir maşin bilen. Soğuşup getkiliydi. Bu yad onda buraydığa ya yok bu bulmaydı ha.
0: Aşı ne kılık piyadla ötüşüm sızıkınındaydı. Ve ya ya ya da toktap yol belsanız boludu ki herkes Mağ beşini buraydıgan iş yokçuma.
1: Qarğan başqa aşda bir maşin burğan bolsa, şo soqulup ketkil tas qalğan
0: çıxı. Bu adabsizlər. Aşadımı buramdı deyim.
1: Burası. İş qılıb nə üçün patqıdak maşin, patqıdak maşinin beşini petikəssə? Aş bir nimələrini qılıb aşadan ötüdə ma ilə iş kiriş atqılanın orsidən ötüdğanlar ba.
0: Elim deyim. Maşin sal yuqara qopdu deyim. Sal çamdan şəkillik olub getkən bolsa deyim. Yığıblı götürəblaş xalığa ötəb ketəylər atdı.
1: Şunu da.
0: Ya, onda
1: qısqa məyli. O ruh qan bolsa o maşınla tiqin bu birdikə.
0: Lekin içində adam var da. Şunçu desək mə anlayısınızlar, lekin ah, məni demədə deyib ötəlirdi qallar ba, onda qımanlar ballar cəmə.
1: Doyin uçur verib atqan susu şibeylu, ma o şiyu jodiyanın ki ətrafları ravan, Argun, Şançan tərəflər müravan deydu, ə?
0: Buldu. Merdiyan əpəndi, nən səndə umumuzik yamğır yığıb kətdi, şəhər içidim çıxıb atqan mı deyib. Yaqa şəhər içində bağan sürü içilib atdı hazır. Bayam ətdigən ayaq səl düşkəndə
1: qıldı. Ötkəncə yamğur yağdı ya. Miran aldıdık yolla qoşulmuşdu maşın bək köp tosuluş ba deydi Nur.
0: Cavlan.
5: Altı bir ayın yolu kire. Mağul sınıya mırağı ilə mışı. Koyuklarsı kirib, yüşün yonçan karıb mağul işləmiş. Vayın sınıf sırakta. Reyavrı sırsat da alayın ötlən.
0: Makul makul. Tapşırıp aldık ha.
1: Aykı yayı.
6: Şimdi kayıtlık kesandaşını aldım. Ravan geldim ha. Mevlutlarım cezanı da kaydarak yakışma.
0: Buldu. Rahmet rahmet ha.
1: Ya neymiş bu kün çıkıp atıdı, yağmur mu yığıp atıdı, bunda işler bu durdu bu.
0: Boludu.
1: Bu tabiatı bunda işler, bu normal bu.
0: Tabiat dünyası karan, kömegenini görürsünüz. Bazı o çıkı vakti de yağmur yağıdı. Bazı dilik yağmur yağı vakti de kün içilip gidiyordu tuyuksuz. Demek olmamızı içilip gidiyordu, çünkü bayamında da kalmasın mı? Ötkenç yağmur yağıp.

0: Emme kanda pullu sormay, kanda işlerini sorsanla, mesel sasanla men bağımıza. Onda olsa, çorunlarını saklap otadımcı mı o?
1: İnikli oke tuğu bu işler, onda olsa. Ayca, diye anlı gıcımız, iştipak yolu silenin idarığı manga yönüş bekti usul kettiği derizdim bir karvitan mı alıdıka, kaysı vaxt. Yolda kaysa vakti yol ne gelip turvaldı ki depto. Emlet ondan mı diyeyim etki ama biz tüzütü müştak özümüz tehirli vetto.
2: Biz hazır bro beşimiz çıkıp körelip tok hazır mı yanık yüt gelip göremeyiz bu doğru. Biz sen can karan dehşet mahtaptı beni. Ya ya yok. Siz diye mert. İş kişinin aldırıp çıkıttım belki ben mu kapattım. Ama çoğun iş kıptım ha.
1: Siz o mu kapat belki tarihiniz var. Anlıkçılığa.
2: Çoğun iş kıptım ha.
1: Biz mu hili mu kapatlandı belki. Çok anlıkçıların mu kapatlıgan.
2: İş kişinin oğlan bizde kaç günden aldırıp verip
1: şu anda? Yıkın ki yap.
2: Siz yeni bir 10 yıl saklısınız hani kendin.
1: Mes yaşın kaç kaç şey falan aldık yollarda maşin köp. Tosuluş yok deydi ha.
2: Dedim o oğlum ablad, o hıca çek okun, saylayma, kı, bu arş çizgiyle de, ben buldu. Yol bulsun, yol bulsun, 27 yaş kırıp siz, 5-10 yılı kayıt gelip benim kendim. Burun yalnız yaşayan bulsanız hazır mı yedi, cüp yaşayacağız kıram. Turmuş, harbasın hem de şıkkınla ten söyleyse de. Hem de mesuliyet, çallığınız biraz güçlük buluş gerek. Hem de bağlandınız diyen ki o. Öyge.
1: Bağlan, yargı meyliniz bağlandı. Dediğin gibi bak kork etme lan. Akılsın gibi de ne.
2: Öyle ki, öy tutup kalmay balada dep yürüp. Akmana kaldım talada telmürüp. Degen kork şey, talada telmürüp kalkandın. Öyge bağlanıgın ağızı.
1: Şöyle, ilk nakşın evetisi su bulup aktım degeni. Bağlanıp du yargı meylime.
2: Bağlanıp du yargı meylim. Üç bu küllede. Ahirini bilsem okumam dem bana karma.
1: Meylemse. Yaşa yakşı okudun o ikinci mısrasını mı?
2: Çıkılıp yakşı okudu atsız. Benim yakşı deri yücürüm bala atsız.
1: Gango balam ya en yolu içik rarayı mekmağazın aldıdı mı? Şimdi köpke koş liniye de deydu.
2: Mevlüt abayım kunakşına yetip yerine avazınız bek münke deydi. Ahmet Çallak'a tok kızılıp kaldı mıkapatip bakmalı deydi. Vatik kaç gün lan mapsız vatik. Tok kızılık amız yakın kez. Ahmet Çallak'a tok kızılıp kaldı mıkapatip bakmalı deydi. Vatik kaç gün lan mapsız vatik. Tok kızılık amız yakın kez. 30 yıl oldu benzden mıkapatip.
1: Dilşat.
3: İnsan sen mayonu sündep birine. Mayonu koymam. Benim vatim ki bilmedim ama ravan ki.
0: Bu yolunun ismini bilmeyme. Ama bu yol ne kadar doğdusunuz, bir yere bağmaydı ben. 70 yıl oldu bu yolda min avat mı? Bu yolun bir yere bağını göre bakmadım.
1: Rasyon mu bir yere bağımdı insan da?
0: Evet, şu an nasıl mı? Ondan az, azırak bir...
1: İlan.
4: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun kiyen yine 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
5: Tağlık rayonlarda hava özgürleşen babı. Yukarı ekinde yağmur yağsa, tövən ekinde netçi minutlu kelkün gelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü katarlık çaylanan mənzirsi adette çıraylık bozumu. Lekin yağmurluk küllerde hayatı xalp ip gelir. Kar yağmur yağış ya ki kelkün keli signalı tarqıtılgan aman hergiz işgilenme. Çokum vaxtıdı çekinir. Bu vaxtda tez süratte egiz rayonlarla yötkülüş lazım. Ners kereklerine tartışmasla, bir orunda turup kalmasla, menzir ayılarını tamaşa kılış için toktap kalması gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatke hürmet kılgandıla, andın aman isen öyge kaytkılı buludu. 7. ayının 30. gününden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Atlamobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Gərbişimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar Atlamobil Körgezmesi'de

0: Qadirlik anlıqçılar Optimobil klubu faaliyetimiz sizlərə küçlük tavsiye qıldığımız həm bunundan kim mu tavsiye qıldığan bir məhsulat var o bolsunmu?
1: Namı kulaqdan kulağa yetken.
0: Kulunuzda tüceydiğen.
1: İsil Abdul. Molli Gırın Abdulri.
0: Hakikaten İsil Abdulri. Maşinanla öz sözlep getirdi. Telefon numarı 13-5-9-75-75.
1: Cay caylada setiş uğruları bağ.
0: Tamamen doğru.
1: Yana Şincan'daki en İsil temini izdeş pahaliyeti de silahı tavsiye kıladığınımız.
0: Sertem
1: Kroren Kalıgüşi Ügürhanısı.
0: Ne uyum yani?
1: Yorum ya işçimize, ne uyum ya?
0: Hakikaten huzurluk, asıl tem, zade temi özgermigen. Xemir şunda yaxşı çıkan suyunun tanışılış şorpaları acayip yaxşı tanışılgen. Ne uyum ya işmek diyorsan lan? Sertem Kroren Kalıgüşi Ügürhanısı bağışla.

0: Andasa nakşlarımızdan aralıklarını en odasanın uçurlarını etkisek. Tor taksir Oğuzcan'daydı Tayan Beylu. Koş yolun üstü yollar avanındaydı. Rahmat.
1: Yana avlat Xotan taksinin uçuru Xotan şehri Lazkuy Bazırdın Xotan şehri gece maşin bir kadar köplikin iğir tosluş yok daydı ha?
0: Amin Gül Hanım, Mevlüt İbrahim, Zöhre Kerem abdan tutunlu mu ha? Abdan. Ben o yaktırıp anlavadım ha. Sizlerge rahmet, salamet bak git anlavadı. Fikirli abdı.
1: Degin anızdak bu gaya. Bizim idarıdan davaza qarab mangan, qarış tarap degendek muşu qoşliniydik yollarda maşin alaydı köpkene bahar şamılının uçuri.
0: Şinhua Canobili konsuluk ötüsünden aldı qoşulmuş ravanke, dep gengo bulan vın ödü ötep gitip kapta şikimiyetinden aldı da.
1: Hazırma 5-ci körükten başlap, Guanghui körükten astı üstü yöcingegi keyce maşinla rau rus köpkecumu ma yoldun mandıqalla oyluşunla hemkar gelem yüyüşünün uçuri.
0: Töğütün doktorhanı dediniz ya. Töğütün doktorhanı atırabildik yolladım maşini köprek. 11. başlangıçtan aldım maşini köp dedi. Yine yani kayısı yol belekleri daptım mı bula köp balı batıdı. Hazırma birinci orunda oturabildikini Ürümçideki toslaş en yakırı balı batkanı yol belek. Birinci orunda. Sucu şarık köçüsü koşumcu yolu ya. Ma yol biraz yakırak gencim ama yol belek de yani bu. Yol kaya gerek doğru geldik yasanız mı şu. Jonli doktor xanısının ki etrafa doğru geldik. Endi ikinci orunda turatqını bolsa yana la bizning idoraning oldidagi suyumlik ittifoq yo'li. İkinci orundaki, üçüncü orunda turatqını yana Tianshanchiga tayva yo'l bo'lgan Davan shimol yo'lda Abdumobullah. Biraz ko'proq ham. Wuxing Beilu. Bu yo'l bo'laklarida ham Abdumobullah biraz ko'proq bo'libdi. Do'stlarimizningki yana eng yangi yo'l uchurlarini yana dal vaqtida berishni umid qilamiz.
1: Onda olsa Nurun avazı kuşuyor.
2: Yollar verirse ama yansıya açı yiyeyim. Fukan kutsu karatman kayıyormuş maşın bekletleri.
1: Buldu.
0: Meğer diyen şenşen benim kuşuyorum da bu. Ma üzem katılgan nesini üzem oksam. Gali turduk ya bu.
1: Koşak yizip abatıp du ha.
0: Şuman koşak yizip tükem de be. Özünüz oku verin ha. Meğer diye.
1: Şu karab durup özünüz ayrı. Özünüz deklamasiya kısınız mı buldu cumu?
0: Yüzüm, nasıl sen yüzüm çimildap gitayım ki.
1: Hemen deklamasiya
0: kısınız. Çimildim aydı o sizden yüzüne yazdım.
1: Merdi özü diklanması yakıp bilmediyse yine buludu.
0: Yakıştı dedi. Böyle bir besimiz maktab otasak.
1: Kıyıcıklaydı. Adem yok öz kopap yıklaptı diyen dekme.
0: Hani kendi onu kusurumuz. Vay bula öz rişçiden çıkarıp da hata düşünüşüp kaldık. Rahmet Merdi yan şen şen. Efendim. Bana bakan örümetinizden tolu mu kursan buldum. Şu hatırla bir hatırı toşturma sizden muşakta izlatkan. Koşaklarınız
1: mı? Koşaklarınız. Yılgıcı siz kim deklamas, siz ne saklayınız? Eğer pek sakla bulamazsak, ben deklamasya kıpasam buldu bir kamini it devetti. Deklamasyanı zükredem kıvati deka ama.
0: Ya ben talağa çıkıp durum, radyodan anlap duray.
1: İlan bəgeş, ilan bəgeş an deklamasya kıvit deyli bamızda.
0: On buldu. Ahmetcan Dongbayan gördük ya, saya doğru nasqanda.
1: Ahmetcan Van Hong.
0: Kandırak Ahmetcan Van Hong, obdan tutunuz mu, salamet mi? Dongbayan gördü, mimallı bana ya, bugün yamgı yıkıp git, zıgıştırıp demaldan anlamaya. Ya, akı inişkinle şorup sepka ya, aptası kelen giyin, kelen çapanı giyinip, sonu şakırtıp, sunuk böyle oturup, 100 gram açık su oynayıp koydun lan.
1: Lekin yağmur yağa vaqtidim aşta qarab otasim peyza
0: yozning men nima uchun tasvirlab berma men hozir aslida otog'im bor da sonam bo'ldi qiling kiyimni kiyilib bosmida ochoq o'tni akab qo'yib
1: qarab shu
0: ot qaqlinib o'tirib
1: sinib o'tog'a
0: shorp shorp degani yap chini degani jarang jarang soqqa saldirib qo'yib
1: yaqtdi g'uvam xon ahmadjon ge qiling
0: Vay bula kaçıptı ha.
1: Kırvapsız uy tuğmay uyarda.
0: Bugün yağmur yağda kaçıptı akısından uyuge.
1: Tamam ba demek ki bu yağmur yağ uyarlarda.
0: Baptım bana eşkisi bildi ki okuyun eşkisi. Yağmur yağıp gitti sonra aram eylep dedi. Baptım sen çöp koyun lan ama şehir içilir ki.
1: Köğünlüm kegendu. Abdurim.
3: Buraya
1: getirdik
3: de,
1: Мақұл Абдырым ка?
0: Көмеген кіл Абдырым дәлірің.
1: Көдім.
0: Бақытым көдіңіз, азыр көдіңіз ма?
1: Яқ.
0: Азыр көмеген кіл ауаз, яш шықып аса. Ұшылға бақтыр, ако, десек болды.
1: Мәйлі, әмсе, шықып. Сіз біздің қалбімізді мәңгі яш шуңа.
0: Салам бір үйзетті түт, үліпчері, бингтен доқтыр қансын алдырым ашылла көп, дәді жұма, рахмет.
1: Кәңгі баланың кім дейдіңіз,
0: ә? Я.
1: Ғалібет өлі үшін жандашы өні алды қошылышты, раван кәжі мұ май өл бүгін еңілік?
0: Ой, яқшыпты мұна.
1: Жиди дәрәптік өл қатық тосылып кетті, дейді әбей бұл ісімдік аңылық өтшіміз. Жиди өз қайсы өліңіш, қа тәрәптің қа тәрәпке?
0: Чынгуан жайуанның ке алдыдық ел білігі ғо дейма. Ой, ой ел білігі. Қын әліқі Надира Зондиян.
1: Надира Зондиян әсәр.
0: Тостышын тәмін тетіпе қыпсіз деп.
1: Шинфу.
3: Шидача көріктің үстізе. Шо, шын елі қарап маңғанда бір көрік, машинлар жығылдарды.
1: Мақал.
0: Машинның ғазтығыны ғоқа құмақшыдым қайсы орынды басам бола дейді ғо, Зөкіра.
1: Гаустонды ма? Бұны Вэнчуэн Шилуға басы болды.
0: Вэнчуэн Шилу?
1: А-а.
0: Вэнчуэн Шилу.
1: Өз тарапқа басым болды.
0: Вэнчуэн Шилу дейді ма? Вэнчуэн Шилу көз алым кәлтірамыдым.
1: Ауыл қылудаван тарапке маңға елініш.
0: Вэнчуэн Шилу. Вэнчуэн Шилу дейді ма?
1: 33 нұмыр. Яны кем о? Джавылан кәқсін, а?
2: Yoltere yoltere ma joya bilo ma vishinga cha ma arpa da mashiqlap so tere tasada.
1: Maqul maqul.
0: Shida cha xungluydun

0: yollarınızda.
1: Bizemra.
0: Qadirlik anglıqçılar, Şinjandaki en isil tämni izdeş faaliyetimizde sizlarga tavsiya qildiğimiz
1: Sartam Kırıran Kalıgüşi Ügürhanısı.
0: Ben de insanın avazına mıydı çıkılmış. Sertem Kırıran Kalıgüşi Ügürhanısı da hakikaten aydı. Huzurluk, temlik Kalıgüşi Ügürhanısı'ndan başka. Roja mı?
1: Toğu paçığı.
0: Hamburg bol kisi.
1: Yani abay anıgıcımız digendek mağlıqı Jomaji'nin çöplerden tatıp. Gemben. Mındak.
0: Gemben yürümen. Her hıl kıymalık bolak mantılar.
1: Bolak mantılar.
0: Beri yep yep huzurluk yasana boladı. Cuma anıgıcılar. Endi Avtomobil Klubu faaliyetimizge katnaşkan yeni bir oranın ki mandak bir mahsulatı var. O bosu mu? Namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulunuzu ticeydiğen.
0: İsil Abdul Molligren Abdulri. Molligren Abdulri'ni bir kıytım koyup bakın. Maşinanız öz sözdeydi. Sulayma ama denkçi diginiz bataryadaki denkçi emez bu. Mersike izb evet ay herkes badiyen belledi bu. Çoğun mandak bir talla bazarları bak o. Hani kendime maykacılaşıp kütürünün ki talla bazarları kırsanız bu bas Sulayman. Bir talip

0: Hoş kadirdik anlıkçılar. Yollarınız biz emre programımızı devamlaştıralı. Onda ise anlıkçılarımız yani devamlıktırı buna ait kızgınlık bilen programımız katlaşıp şuralarını ben sana buldu. Doyundaki dostlar sizler bağlı ya sizler. Bağını da biz katılacağım. Otur avatımız. Doyundaki dostlarımızdan mı doyunumuzu kırıp yüreklerini verip piyanoncularımızga söz kaldırıp biz bilen ortaklaşını, paranlaşını mutkulumuz. Bizden beyişin salonumuz XG 1074 FM.
1: Doyun numaramız Şincan 1074.

0: Evladın deydu, isim ki sanmam da deymen de bu
1: Şu
0: bazı.
1: da palan çakçığınız ne deyip abay kubra anıgıcımız onu ağamçı verip durun deyip eski septik hem de.
0: Ne olsun deme? Ye ye ye, minin den ağamçı ile pul sormanlacı mı? Bu kalçam daydı Hüycan Nallu, Vınhua Çungşin'den Hongguangshan yolu karaman kayınışta maşını şundak köp. Tosluş eğer 2 kilometre çı toslu kattı deydi bana.
1: Makul. Abdikerim Lirik hazır 104-cü tön yolları da ketip etip de Qarabdan Şarqqa mangan yönüşdi maşinlar köpke.
0: Bikadın Lirik de bir sın koyuldu.
1: Demisim şu. Bir sın Lirikliş git kaldı o bazı da.
0: Programının ahırı kegende bekrek Lirikliş gitti de. Meyal takka Zühre Edesle 80-ci yıllardın kim mi 70-ci yıllardın kim mi de. Ben 2000-cı yıllardım.
1: Ben 90-cı yıllardım kim deydiğim sen numus kıptırıp dedim ma gep necim mi yana yeni kilim.
0: Ne yapayım numus kılmayayım mı? Hizil bu
1: numus kılış mevcutça numus da.
0: Numus kıldırga yerim uydurup ağız etken mi? Biz bir devir taşmamız için bile bakım ki
1: siz ne cinin dağın siz kan nöl nöl linlin humu ya ki kanda dağın siz.
0: Ben neyimi de çakırışını bilemeye kaldık ama de. Anlıyoruz çoğunda da çoğap edemezsiniz buldu şunu. Biz hoşal. Siz küçük de kılısınız kara.
1: Ama tavşan karsak ha?
0: Biz 2000 yılından. Ya doyun kırma çırayımız karsanız deyiz kalalım siz.
1: Çırayımız karsanız ya şu şu.
0: Çırayımız 60'nin gidek.
1: Yok ya sizin de özünüzü de var çırayımdan.
0: Mızlık et koydun mu?
1: Ne.
0: Ya ay babdum.
1: Көңгүй көрүгдүм а Дубайхан ке карап маңга юлнышты автомобилла бир кадар көп дейди а корла деген угучумуз.
0: Гарб айланма жанып шимал юлнышы жүжадан көрүп келе дегенде 2 машина сыркылып кетти ошо сап менен тосуш ба деди Махмутжан.
1: Макул.
0: Аблажан дойнумуз карап отурупту да я бешим мында чечим тутуп койсом мо? Нем болду деп эч ним кылынмайды аслан алдыңда Аблажан. Эркин отагыл болмайды а.
1: Yine zırma bu nurun uçuru miran aldık yolla koşulun işte maşin bek köp tosuluş iğirge.
0: İsem ki çakçaklarınız azırak berip duran dedim. Ye ye ye belgül olmaydı bu ne. Öyle ben belgem bilen siz bunu söz diyemeyiz. Bu söyre palas kılıbı tisi diye. Yelik çapanın yumurundaydı İsem ki amına. İsanız değil mi?
1: Çapana isim geldi.
0: Aşı yumurun depranla dedi. Doptulamış anlı kısırmış bek tep gitti.
1: Meyli depranla.
0: Bir gün İsam kan pelen baydın tak, tak, tak şu basa hoşunu şırakıp sarıydı.
1: Bi, İsam ka?
0: Ve kandere kayıldınız. Vay,
1: ben o yakşı uzunuz kandarak dursuz.
0: Ve ben bu belen o.
1: Ve akşam değme. Ya mamı bir bisrem can bir avazlar çık etti. Yürgüm çıkıp şunun koşulup.
0: Ya ya ya kim ciddi?
1: Ya ki akşam değme muş pelen peydim birinim aşu gublık düştü. Avaz bekçun. Bu da hiyali oturup çıkayım. Hiyal sürüp yaman kork ettim değme. İslam'ın öydün. Öydün içilişi bilen bu kaşlağı bu he.
0: Bunda olsa doğru anlapsız koşunam. Akşam ma uydukilerinin açığı katık yaptı ki. Çapınımını vurup pelenpeydin taşı verdi.
1: Hoca o yüzden kızık yakılı gelsin. Çapanı vurup pelenpeydin kanda taşlaydı. O taşlısı mı o çapan bu tap. Çapanın kanda gup kıvaz çıkıdı.
0: Öy. Ama o çapanın içi de ben battım. Öy. Öy.
1: Yüzden kan.
0: Öy beni gepke tutma ama bakıllarım ağırlaştı.
1: Çıdaşçı adam kez obda min vatsı bu musa?
0: Oy oy oy oy.
1: Bobdu bobdu. Doktoru kımandınız mı?
0: Öy bedellerimde kökü var köy üstü koyayım.
1: Oy ay ay ay bu işçimiz ağır kütüldü.
0: Ben şuna öydükilege avu altın dokunak verip altın ağırlı mandım de.
1: Ye akşamın uyaksızını pırla pırla pırla pelen beydin domultu vesi altın epiremsiz.
0: Ya öy.
1: He.
0: Ma ıgzınız ne tatın he?
1: He, kanda.
0: Oy, beni vurmadı, çapınımını vurdu.
1: Vay ye, İsamka. Özü gözü teselli berdik adamken. Ha, bu obduğunda, altın dükkanı verin ha, bu obduğun.
0: Altın dükkanı verip, öydükilerde altından 10 gram alayım. Onun kendin öyde köme tükepti ki, köme almakçı de.
1: Oy, yaman bir öyge küyümüz, küyümüz, küyümü bağ adamda mı nasıl size?
0: Köme'nin kanda yerini alırsız, deyip soran hem de.
1: Kanday yerde alısız asınız.
0: Öy, kop kır yerde olma. Bulandı.
1: Bula.
0: Ülkem 85. yılın kin tuğulgan. Toğır boptu mu deyisi?
1: Kaşla.
0: Biz amdılıkı psikik işimiz meninki o yeti çıkardı o kaç günü.
1: Aşta çıkardı mı? Rız mı? Rız mı? İnecini evettiniz mi?
0: Sen bir akşam bir çıkardı.
1: Bir anı 30-40'ını evettiniz mi ya?
0: Ama 47 çıkardı koydu kara. Sen psikik işimde de. Bu alöö kokma edip duyan. Tonuş değil mi ola? Tonuş balıp kara. Sebap da tonuşluğunu yüzünü kılaydı. 30'ını evli öt kara.
1: Ben bana. Olmadan bu sürme uyduğunu bu perzim toğra.
0: Toğra. Bulbul göyanın seyini teyip bakan değil mi? He. Manda o karap baksam daydı mı mukaddes? Maşini tosalganda hem adaş bilip bilmey burnunu kovayım. Ben ne mukaddes?
1: Siz ne bu keplerini oynayın? Bu da karap şugan bu uydunuz.
0: Ay kız kız.
1: Uzun mezgirli küzütüşünüzdü bu hem misin okşuş bir hareketin koyguğunu kızıktı.
0: Karam mahsus sürekli atıp yıkıldı tip. Acı жығып
1: ақсыңыз. Әл жығсыңыз рас болады.
0: Маған бір еңілік олады жоқ мұқаддас. Сайолы қазывандың ешенгіші машины көп, яқшымысыла. Машинам 2018-8 айнанды тәкшірі сұпық шығамдым, қанда ашаң яқылынды. Бәй, тәқдір, қазір қычы білмей отырап кәттіңіз машинады. Шыкенжілі, төртінжілі чықмайсыз, алтынжілі ва оныншілі чықсыз. Өзіңіз есаплаңа, алтынжілі ва оныншілі чықсыз. Қайдақ ке, сіздің машиныңыз қайдақ ке? Біліп тұрып сұратам сізге. 6-лі ва 10-лі сұпыға чықымыз. Қаға вақты да тор арқылы тәкшіріп тасақ болды. Бұлам да?
1: Махмудша ақам мұнге қыпты ғарбайланма жанып шымал елініше жөжавән көрік келей дегенде
0: үшкі
1: машин сүркіліп кетіпті ұшу сәбәп білән тосылуш ба дәп сөйкірәсіңлім яқшым дәп үш қетім дәп толы дәп бұ қалпығының бір қатері үш қалайыл дәпті
0: әрқанда кетін үш қетім дәйді бәзірді бәш қетім дәйді Махмудша
1: мұйым кеп ұқшайды бұ
0: яқшы Махмудша өзіңіздің әң еқін акс қатарлы жүрек ақам дәуі тұған
1: جن آقام جرق آقام من آشو.
0: بگن نمی‌شناب خصوصی را تو توخت آشو پردا هم مزبربر خاله دکا بودی دیدا هم کارگردان. اما خصوصی نه.
1: نوری.
2: نوری از یه طرف پیوکاره یوهانلو کردن عالیه ماوشی داشت و خراب مانگا یونیست ماشین بکی پروسس کرد اگر.
1: اگر که.
0: آسیا دیدا ریاست چی مولود ابراهیم زخرا کردم. Мән мұ күнді радио ұраңланы аңлай мән, лекен дайым ұшыр беремей мән. Іштін түшіп аңлайдығыным бір езетті дүті. Яқтырып аңлай мән рәқмәсіләге деді. Ашындақ ке іштін түшіп аңлап, бәзі сөз қалдығыз келдікен, бәзі сөз қалдыранмай кетедікен, бұ ішқісі йоқ. Ішқылып бұлық іштін түшкендікке сәпіраңлағы. هم را بالا ازش بس بنابراین از ماش خوشحال اسکلم بس.
1: شوند البته سلام اگر کلایلک بگن اخبار است دو فچرلانی ولاب قط نسان لب زن فچرچیلا سیپ میز که خوشول سان لب تیم خوش بولم از.
0: بال داره رحمت. ما داوود علی انگلم ابتو بایم شوند دو فچر بس گرسم داوود علی انگل آدم سی از.
1: دوستونن گپ ما.
0: گاز گوش آواز خوشول مایا که گند اوچک چم دب. تئوتن چه تور امتحان نه تئوت کتیم بیب اتام میگم بسا. 3 yıl vakti toşkıçı boğan aralıkta 4. tur imtihanı 3 kişi bəsi oladı. 3 kişi bəsi oladı, cuma. Lekin 3 yıl vakti toşk etmesi gerek, bu birisi. İkinci birisi hem de dağına dostunuz ama anında kımmısın, yakışarak ürgensin, bir 50 tal sual tutsa o. Birinci turdun ütüp gitken adam şunda mı? 4. turdun çokum öteleydi. Şunun için bu da bir kıtımda çokum ütüp kessin hem şunda buluşuğa tilektaşımız.
1: Taz yaş köyümeyi bitip duydun materyal ne?
0: Kaç kettin bəs buludu? Üç kişi bəs buludu acaba?
1: Tutya hanım, minin uçurumla anlan depsiz ki. Anlayla.
0: Uzun bolsun.
1: Uzun ki.
3: Alay des geldi.
1: Yaxşı oylapsız.
3: Kaçta kərdim o. Haliye hepli. Kulam divandu. Soray des geldi. Kaçta kərdim o. Haliye hepli. Kılam bir randu.

0: 8 yıl işçilerin orada ben beni bir yolu ben kıl harap mangan yönmüşüm. Wow. Her şeymiş, koşuymuş. Özel seçikleri gibi iş var olsa her gün kırptan ola bu yıl var. Hazır ben konu aldım. Yüzücü yönü aldığa ben 20 yıl artık 23 yıl tuttu. Kızıl Zırak'a geldim.
1: Ma yollaş birbirine tutuşup tosul getip duha.
2: Qaysı gün yakşam günü mən aşında turup ketkendim. Ayaqı mansamı tozulup, mayaqı mansamı tozulup. Tudugil Abdiriyem o Qashqayadiki tutuya.
1: Abduqapır
2: mı? Molligirin Abdullarını ısmağınızda telefonu almağınızı çürpemiz aç Qashqayadiki. Dostluk kaptı mı bu kulübü baramsız ya Avrupa güldüğünün odildeki Molligirin Abdullarını məxsus qoyuşu oranına baramsız mükabatınızı naqlaştırırlar. Hmm.
1: Тенчи yolumu азыр митчи деп кетип да, Анваркам новчори, а?
2: Өмү чыктак тоонолду тосуш ба, Зөхрә салым деди Махмуджа ака.
1: Макул, Махмуджа ака.
2: Хош болдуңузбу, Тутия ханым?
3: Аңлап атканыңлар, тез келиңиз, биз хам ра программабыз. Салам Мәмүт Ибраһим бек сай яхшымы? Рахмат. Мен Молигерин мукафатка эришин ойлошуп бакмаган, лекин хош болдум.
2: Рахмат, рахмат. Хош болгонуңузду билдирипсиз. Onda olsa programımızı anlayan, programımızı yaktırgan, programımızı katlaşkan, programımızı kıymetli fıçırlığa bilen temelligen, hatta fıçır yollamızı cimcit oltırıp anlayan hem mınlağa köptün köp rahmet etip programımızı akırlaştırmız.
1: Program riyasatçıları Mevlut İbrahim bilen
2: Zöhre Kerem.
1: Hayır hoş, aman bulunlar.
2: Hayır hoş.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük musabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolğan musabıqı meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: birlashmasi uyushtirgan 4-nji navbatlik dunyo longqisi chambaschilik yurishlik musobaqasi Xaynan o'lkasi Xaiko shahrininki Wu Yuanhe tantarbiya sarayida boshlandi. 4-nji navbatlik dunyo longqisi chambaschilik yurishlik musobaqasini xalqaro chambaschilik birlashmasi mas'ul bo'lib o'tkazgan. Davlatlik tantarbiya bosh idorasi, chambaschilik jamiyatini boshqarish markazi, Jungu chambaschilik jamiyati, Xaynan o'lkalik sayohat va madaniyat radio televiziya, radio kino televiziya tantarbiya nazorati bilan Xaiko shahrlik xalq hukumatı o'tkazishni ustiga olgan. Bu navbatlik musobaqa go'zal Xaynanda chambaschilikni dunyoga namoyon qilishni bosh tema qilgan bo'lib, bu ham Xaynan Erkin savdo porti qurilgandan buyon Xaynan o'lkasi tunji qitim o'tkazishni ustiga olgan xalqaro yuqori darajalik chambaschilik yakka tur musobaqasi ham chambaschilik turining 2026 yillik Dakar yoshlar olimpik tanarkat musobaqasidagi tunji maydon musobaqasidan burunqi muhim tugun nuqta musobaqasi hisoblanadi.
1: Dakar yoshlar olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish taraf bo'lgan Senegal chambaschilik jamiyati maxsus Xaynanga kelib musobaqa o'tkazish tajribalarini o'rgandi. Başlanış mürasimi Xaynan Arli örüp yani Xaynan Arli örüp adeti ve Jonghua çambaşçılık asasına ige medeniyet tentarbiye körük arkalık başlandı. Alayda numarla Erkin Soru Portu'nun yerlik medeniyeti bilen çambaşçılıkının mol işki mezmanını organik yuğurup, çambaşçılıkının hareket bilen tenişlikini maslaştırıp, işki taşkı cihetten ten tavlaştık özgeci sehri gücünü namayan kıldı. Dünya Longqisi Çambaşçılık Yürüyüşlük Müsabakası Xalqara Çambaşçılık Birleşmesi'nin 6 çoğun organ terap müsabakasının biri bulup, her iki yılda bir növet ötküzüldü. O Çambaşçılık Yürüyüşlük Türüdeki iktidarlık tenerketçilerinin maharet sınışıdığan en yukarı sahnesi hesaplandı. 2016 yılda tüncü növetlik Dünya Longqisi Çambaşçılık Yürüyüşlük Müsabakası Fujian Fuzhou'da ötküzülgen bulup, 10 yıldın kiyin bu müsabaka döltümüzde kayıt ötküzüldü.
0: Bu növbetlik dünya longqisi chambaschilik yurishlik musobaqasi 29 davlat va rayondan kelgan 206 tanarkatchi, yetakchi va trenerni jalb qildi. 17-nji navbatlik chambaschilik dunyo lavha tanlashish musobaqasining har qaysi yakka tur musobaqalarida oldingi 8 ning ichiga kirgan mahirlar bu navbatlik dunyo longqisi chambaschilik yurishlik musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishdi. Dünya Longqisi musobaqasida erler ayollarning ayrim-ayrim holda 11 dan musobaqa turi ta'sis qilindi. 5-nji navbatlik Dünya Longqisi chambaschilik yurishlik musobaqasi 2028 yili davlatimizning Qingdaoda o'tkazildi.

0: Diabet kesili bemarları meyveni qanaq istemal qilishi kerek. Meyve adam bedenini köp miqdarda vitamin C bilen təminlaydı. Diabet kesili bemarları meyveni muvaffaq istemal qilib bəsa paydalıq. Diabet kesili bemarlarının meyveni ikki vaqt tamaq ornida istemal qilishi tavsiya qilinadi. Diabet kesili bemarlarının liolen, liji, longyan, bolu qatarlıq issiq palvaq meyvelerini istemal qilishi tavsiya qilinmaydi. Tavuz, bölcürgen, yozı, alma qatarlıq meyvelerinin qanat miqdarını aşırış körsetkücü bilen qan şekerini örlötüş yüke anşi yuqaramaz. Şuna muvaffaq miqdarda istemal qilsa boludu.
1: Tamaq orunda meyve yegende adamnın çırayı asan sargıyıp ketidi. Bazı oruqlavatqan bolsa yoki tamaqni köngül tartmaganda azıraq meyve yapılı boldı qıldı. Lekin meyveni daim tamaq orunda yegende asalla ozuqlıq yetişmezlikini keltirip çıkırdı. Meyve tarkibide aqsıl, yağ miqdarı nahayet tüven. Bulup mu adam bedeni için zarur bolgan yağ kislatası, ala süpetlik aqsıl ve tömür, sinik qatarlıq mineral maddalar kemçil. Aqsıl, tömür ve sinik yetişmese metabolizm nispeti tüvelleydi. Çaş süpütümü tüvelleb gidiyordu. Yine çırayı sargıyıp terinin elastikliği tüvelleydi. Vitamin B1 kemçil bolsa adam asallı çarçaydı, demi sıkıldı. Hareket iktidarı tüvelleb gidiyordu. Kuramı yetken sağlam kişilerin nispeti etkanda her bir adam her günü 200 gramdan 350 gramıca yeni meyve yiyiş gerek. Lekin meyve şerbeti yeni meyvenin oranını basamaydı.
0: Tüşlük uykunu qanaq qılganda teximi sağlam uxluğulu boludu. Tüşlük uykunun en yaxşı payeti, ettegende uyğanğandan keyinki 6 saatten 8 saat küçü bolğan arlıq. Ondaqda keşte uxlaştın 8 saat burunqı vaqit. Bundaq boğanda hem tüştün burunqı xizmet, ögünüştiki harğalıqını pəsiyetkili boludu. Hem kısqı vaqtlıq tüşlük uykudun keyin keştik uykuğu təsir yetmeydu. Tüşlük uyku vaqti 60 minuttan az bolsa, yürek qan tomur keselliklerge kırıptar buluş xavipini aşırıb etmeydu. Eğer tüşlük uyku vaqti 30 minuttan 45 minut küçü bolsa, keçide uykusu yeterlik bomagan kişilerin yürek sağlamlıq ekvalini yaxşilişi mümkün. 20 minuttan 30 minut küçü bolgan vaqit tüşlük uykunun en yaxşı vaqti bolup, yürek ritmini astıltışka paydalıq, yana yürekni qoğdaş rolu ba.
1: Ahli emgekten ki derhal yuyunuş tavsiye kılınmaydı. Kündelik durmuşta nurgun kişiler ahli emgekten ki yuyunuşunu yakış gördü. Lekin şununla dikkat kılış gerek ki, ahli emgekten ki derhal yuyunuşu bulmaydı. Yuyunuşu doğru kese birden aram edilip andan yuyunuş gerek. Bunun sebebi şu ki, ahli emge kılganda çoğumuna yukarı süratte hareketlenip, kanı boğan ihtiyacı intayın yukarılaydı. Eğer ahli emgekten ki derhal yuyunuşa, kan beden sırtındaki tergi ötkülüp, yuyunuş yarayanda bedenin kanı boğan ihtiyacı eşbirdi. Bu, çoğumunun kan bilen təminleş miktarı tez sürette azayıp, kan bilen təminleş miktarı yetişmeyi, aynılıp gidişini keltirip çıkırışı mümkün.

0: Qine anlıqış dostlarımızdan uçur kepti.
1: Hoş, dostlarına kiyo uçurlar
0: karaylı. Badam teksi uçur verip doşu. Vay meyvela pişti, mey bağlap ketti. Müşünda vaxtladı kili, bir sayı atıp ketmemsile. Yel yemişler, bek ezan tıxıydım.
1: Saatsiz dana tıxı sayı atıp ketmemsile.
0: Ağırda ezanın gibini çıxırıp.
1: Ezan da pe.
0: Çak çak çım
1: oldu ki. Silahki soğukluğum pulga digendik. Bırak rahmet çıma, vaxt terbesi biz çokun barımız. Köptün köp rahmet. Cay caylarının ki sayahatinin, sayahatçilikinin devamlılık şunda, yakşı buluşun çünkü onunla ümit kılımız.
0: Soğut sitiklerinin yakşı buluşun ümit kılımız. Yekan gibi yerip lan badam taksi edesek sizin köşüp koyalım da?
1: Taksiye çıkıp lan badam taksi siz mi aldığımız da? Bumuz emez de sahip oldu makulam sen de bir şey kılıp.
0: Ama taksini badam taksi edesek. Buldu Kene Radyo Alkış dostumuzdan. Kayser Ayazımızın
1: köşlerini tapışırıp olduk.
0: Kudus. Oy gülleri, gülleri kötüreplik yapsız.
1: Oy Kudus. Kuruk kesiniz mi böyle öğretti rahmetçi mi?
0: Ahır dostum ki gül kütüye geçip yapsız he?
1: Gül kütüye yapsız rahmet. Onun başka Osman Cam'a çay kütüye yapıyor. Rahmet sizge. Osman Cam. Değişim aldın lan ama sen gül yapma. Ben çay yapıray.
0: Kuruk vasak olmayı yapma.
1: Onun şıkkak mısın? Ya mısın? Artık hop gitmişsin. Bolu ya. Bizim de birisimiz çay, birisimiz gül yapırayla.
0: Şunların yarışı mı şu yapma?
1: Sen de Ali Can Anlıçımız bizim ki programdan yaktırıp anlamadıklarını bildirip şöyle yollup da kayım anlıçımız mı şu?
0: Rahmetçi mi anlıçılarımız?
1: Köptün köp rahmet.
0: Hani onda olsa programımızı yaktırıp anlayıp kızıqlıktan katlaşkan bizden barcık anlıçılarımızın köptün köp rahmet dediğimiz. Kaderlik anlıçılar, ten terbiye ve sağlamlık programımız ahırlaştı. Mikrofon aldık riyasetçiler Ürke Sultan Bilen Zülpiye Abdikadir.
1: Nöbetçi muharır Malik Esen.
0: Xayr xoş dostlar, artık programımız görüşəyli, aman boğaysla.
1: Xayr xoş dostlar.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Sepranızı pısırdaş programımızı alışılan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Mən riyasetçi Zühre Gerem.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orlaştırdıq.
1: Aval Dövlət Yolu 0711 liniyasidagi Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolunun Lechon ötüşme, Janob ötüşme yoludan Lobnor ötüşme yolugucu bolgan bölüki toluq taqılıp 10 gün quruluş qılındı. Şinjanın her qaysi jaylarda yazlıq tədirlik sayat jallanmaqta qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlaysılar.
0: Radio sayeti sayfamızda Mongol köre Şota yaylıqını tonuşturmuz.
1: Qenunda xosa anlıqçıla andı diqtınla programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Şuna kılıp, radyo sayayeti sayıpımız hem de diktanlardı buludu. Bugün nəgi sayayetki varımız? Digen de.
1: Nəgi sayayetki varımız?
0: Mongol kürenin şotu yaylıqı
1: var.
0: Manda oyek varımız?
1: Bek dağınlık, bek körüş, tigişlik urundan birisi o yaylaqdan birisi bek çıraylıq.
0: Bağan mı?
1: Bağan.
0: He, mene. Hem de bağımıgan dostlağa, radyo sayayeti arqılıq birlikte aylandırıp ekemem.
1: He, buldu. Ondaq o saqini dostlar biz bilen birlikte. Mongol küre şot yaylıqığa merhamet qığaysla.
0: Mongol küre şot yaylıqı.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, keşkanlar xayirlik bolsun. Bugün xayirlik akşam programımız oranlaştırılığan yakınlıq naqş gülürümüzünü yaxdırıp anlıqaysıla. Şunaqla her bir gün onlarının xuşal ötüşün ümit kılımız. Mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar. Dostlar, bugün xayirlik akşam programımızını kütkünüm öz onamlıq naqşı bilen başlav olduq. Dostlarımızın ki yana davamlıq turda programımız oranlaştırılığan başqı naqşılanım yaxdırıp anlaşını 10-10'dan başqı yana. Qaysı yol bülaklarda yol meyvatkan dostlarımız bolsun, yoluqçurlarını berip meyanşını qızğın qarşalımız ve işin supumuzun numarı XC1074FM. Ürümçetki dostlarımız belkim abayndan beri bayqıgan buluşu mümkine çaxmaq çekip müşu yamğurnın xavar bolu atıdı. Şuna Ürümçinin yakın 3 gündük avara ayıgı bir qar ötteyli dostlar. Bugün keçidin ət kündüzgüce ötkünce yamğur yığıp kin ava bulutlanı diken temperatura 19'dan 30 Celsius gradusqçı bolu diken. 7-ci ayının 10-cü günü keçidin 11-cü gün kündüzgücə hava uçuq bulduken temperatura 20-dən 32 Celsius gradusqçı buladıken. Əmdi, 7-ci ayının 11-cü günü keçidin 12-cü gün kündüzgə qaraydıqan bolsaq, temperatura 23-dən 34 Celsius gradusqçı buladıken hava uçuqken, dostlar. Demək, bugün keçidin ət kündüzgücə yamğur yağdıken. Dostlarımızmış yu, avar aydın. Xəbərdar bu qasanla şibaliyyətlərənlərini avar ayıqı maslaşdırıb, İlip bağaysla dostlar, ondaq bolsa tövendadılara abdüşkür orulğan alımını sormayın amlıq naqşın sunumuz.

Gül xushburqi bilan güzel, adam köygen tarbiyasi ve esil mijaz xulqi bilan güzel. Kişilik hayatının ahmeti adamla ve mehir muhabbet haqida köprek pikir yürgizin. Bizning mehir muhabbetimiz ve kılgan her bir yaxshi işimiz tang saharda echilgan gülge oxşash etrapqa xushburaq tarqitib turdi. Qadarlik dostlar, sizga rahmet aytgan bar programımızni yaqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqo əpçisi Sılu Şetin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şetin əpçisi de mu anlayışınlarını karşı alınız. Bugünkü programımızda tövendeki vəzmunlarını oranlaştırdıq. Yundu çıxırıb etiş quduqı düşüb getken balısını qutquzuş üçün quduq səkrəb düşükən dada quduqda balıs bilən tən qapsılıb qaldı. Əmdəli işdən düşükən yaqın ətrafdaki saxçı yardımcısı olanı qutquzu aldı. Şinjandaki Ali Mektepki imtihan bergen 4 okuguchi yazlıq tatilde yuqur temperaturuğa qarmay 32 tonna mal toşidi. Hayat mamatlıq paytta Şinjandaki xalıq saqçıları minut sekundni qoldun bermay adam qutquzdi. Dostlar, undaq bolsa diqqatingizga programımızdan tapsili mazmunlarda bolsun. Ot öçürüş, kutkuduş adımları Yörünkaş Deryası'da kapsılıp kalan Botulak'ını kutkuzu aldı. 7 ayının 6 günü Xotan şehrinin Yörünkaş Deryası boyuda sayacı Li Shidong yoldan ötüp gitip atkanda derya suyudaki bir normalsızlıkını baykap kaldı. O bir aylan deryada kapsılıp kalan okşaydı odap oylap, yakın berip karğını da bir Botulak'ın suğu düşüp ketkerlikini köydü. Şunun bilen o derhal 119'a telefon kaldı. Ot öçürüş, kutkuduş adımları yetip gelgende, deryadaki su orni yanılı örlap, derya suyu şiddet bilen ekvatatdi. Botulak, çonkurlıqı tahminen 1 metr 20 cm kildiğen kırgahtın 100 metr yaraqlıqtaki laylatqığa petip qalgan bulup, bedeninin üstünki yerimela körünüp duratdi. Töt puti muzdak derya suyu içideki latqığa petip qalgan bulup, medirli yamay qalgan idi. Ot öçürüş, kutkuduş adımları derya suyunu keçip, kuruq qol halda Botulak'ın etrafıdaki lay latkılarını tazılap, onun asıdın arğamcını ötküzüp, onu laydın asta-asta tartıp çıkadı. Botulak laydın tartıp çıkırılgan bolsa mu, ama orundan dast turamidi. Şunun bilen ot öçürüş, kutkuduş adımları onu rızınki kol vaqqa elip çıkıp, arğamcı bilen sörep tartıp, kırgak çıkırvaldı.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlanı kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamadığınızda yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip mezilik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.